giden gitti kaldı, bana boş sahne. Kimseler yok artık görünürlerde, kapanacak gibi değil artık bu perde. Yalnızları oynuyorum şimdi ben. Giden gitti kaldı, bana boş sahne. Kimseler yok artık görünürlerde, kapanacak gibi değilim.

Yoruldum yarına dert taşımaktan. Korkuyorum böyle unutulmaktan. Hatıralar alkış tutar uzaktan.

Yar mendil işlemiş ikiye katlar. Mezarım üstünde beş karış otlar. Bitmeyince gönül yardan ayrılmaz. Ayrılmaz emmo.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.kars'ta.
0: Vavakars, İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
5: Hem otoyolu Hendek Kavşağı Gümüşova arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle kesimler halinde yol trafiğe kapatılıyor. Diğer platformdan iki yönlü olarak gidiş geri sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikametinde 4 ile 5. kilometreler arası trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Nurdağ Gaziantep yolunun 33 ile 37. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik diğer şeritten kontrollü sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
6: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Günaydın. 8 Haziran Pazartesi sabahı 7'yi 4 geçiyor. Mutlu haftalar. Hoş geldiniz. Günaydın.

Gündem çok fazla. Çok değişik şeyler var ama bu sabah Tel Aviv'de siren sesleri, İran İsrail'e füze göndermiş. İsrail uçaklarla İran'ı vurmuş. Bunları görünce insan bir garip oluyor. Allah yardımcımız olsun. Körler sağlar birbirlerini ağırlıyor gibi görünüyor. Vurduk vurmadık, bomba attık atmadık olan hiçbir şeyden haberi olmayan halkı oluyor. Dün akaryakıtta indirim vardı. Bugün bu olaylardan sonra yine akaryakıta zam gelir, durumunu gösteriyor. Petrol fiyatları dünyanın birkaç tane delisinin elinde bir aşağı bir yukarı.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Mobile'nin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobile'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.

0: kaçırmayın. Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
1: Hedefe ulaştınız.
2: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
0: Prime Computest'lerde ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
4: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
5: Finansal özgürlük budur işte.
3: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
6: Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da 10'a katlıyoruz.
7: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödemem alındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
8: Ödemek EasyCo demek.
9: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
10: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb. Çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
11: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen ol.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte.

0: Yatak'lardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
1: Bellona. Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
2: Gri klimada o mu, bu mu, yok. Hem o var, hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0.

0: Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: İlaç gibi radyo.
1: Altın herkesindir ama bilezik kaçaktır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği kaçaktır. Kaçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Blok 3 La Katedral konserinde 120 kişilik dev senfoni orkestrası ve sürpriz sahne şovlarıyla muhteşem bir konser deneyimi yaşatmaya geliyor.
3: Git, git peşimi bırak, senin aşkın bana bir tuzak.
2: Rap müziğin enerjisi, senfonik düzenlemelerin görkemi ve sürprizlerle dolu unutulmaz anlara imza atacak bu özel gecede Blok 3, 28 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda. Biletler Bu Bilet ve Passo'da. Organizasyon 3x3 Production. Medya sponsoru Kral Pop Radyo.
4: Türkiye'yi uyandıran adam.

çözmemek için çaba göstereceğim. İran ateşkesi ihlal eden İsrail'e füzeyle karşılık verdi. Bak lütfen dikkat edin rica ediyorum. Trump İsrail'in Lübnan'a saldırması yanlış dedi. İran'a karşı söylemine bakın Trump'ın. Tamam, füzelerinizi attınız, artık masaya dönün. Bizimle dalga geçiyorlar. Orada bir film çeviriyorlar ve bunu bize izlettiriyorlar. Tamam, füzelerinizi attınız, hadi masaya dönün, anlaşalım. Ay ay.

0: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne ister ister
1: Türkiye'yi uyandıran adam.
2: Gönül dostu.

Baştan söylemeyi unuttuk. Şarkılar öyle kaptırdık gitti. Güzel bir hafta olsun. Sağlıklı, sıhhatli, huzurlu bir hafta olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Benim için ne düşünüyorsanız Rabbim size fazlasını versin diyelim. Kızı Elif Seda ile birlikte Konyalı Meral ablamız sevgili Aykut abimizi ziyarete gitmiş. Tüm kader mahkumlarını Allah kurtarsın diyelim. Aykut abiyi çok sevdiğini yazmış Meral ablamız. Allah kavuştursun diyelim. Mekanda bekliyorum diyor. Bayrampaşa'dan Salih hoş geldin. Çorum'dan Derya geldi. Sevil Hanım burada hoş geldi. Ankara'dan delikanlı Yavuz Usta, dünya insanlığını kaybetmiş, çıkar peşinde, biz de kınıyoruz ama diyor, bu kınamalık bir şey değil, garip bir şey yapıyorlar yani. Petrol fiyatlarının yükselmesi, dolar, borsa, bilmem ne, oradan deli paralar götürüyorlar. Savaş var, bomba attık, füze attık falan diye biz seyrediyoruz ama onlar arka planda neler kazanıyor zaman gösterecek. Etimeskut'tan Sat ablamız da burada, hoş geldi. Selam gönderdi Ankara'dan bize kocaman. Biz de aldık o selamı, teşekkür ettik. Dün Fenerbahçe kongresi vardı, başkanlık seçimi yapılacaktı. Birazdan ondan bahsedeceğim ama yani nasıl diyeyim, birebir hani böyle insan bazen şey olur ya, hatta Yılmaz Erdoğan'ın filminde de var, yemin ederim benim aklıma gelmişti. Dün kendi kendime konuşuyorum, rakamlar veriyorum Aziz Yıldırım'la Hakan Safi için. Akşam bir baktım seçim sonuçlarına, dedim yok artık ya. Para istesek tutmaz. Tabii önce sağlık. İnsan para da istiyor. Neyse birazdan.

Öncelikle Fenerbahçe Başkanı Sayın Aziz Yıldırım'ı bir tebrik edelim. Bakalım 12 sene sonra, önümüzdeki seneyle 13. senede Fenerbahçe şampiyonluk konusunda neler yapacak? Bizde de Vincenzo Italiano teknik direktör olarak takımın başına geçti. Sergen'den yorum bekliyorum. İnşallah başarısız olur diye bir açıklama yapar. Bu adam başaramaz derse başarır diye ümit ediyoruz. Beşiktaş'a da hayırlı olsun. Dün birkaç gündür televizyonla spor programlarında özellikle Dünya Kupası'nı takip ederken Fenerbahçe'nin seçimleriyle ilgili haberlerde de karşılaşıyorduk. Dün de 27 bin oy kullanıldığı haberini okudum. Daha sayıma başlamadan önce 27 bin üzerinde diyorum ki kendi kendime, şimdi diyorum Aziz Yıldırım 17 bin oy alır mı? Bunu dillendirmedim. Keşke bir yere yazsam, bir yerde paylaşsam. Bir baktım akşam Aziz Yıldırım 17 bin oy almış. Bu da Fenerbahçe'nin ne kadar bir özlem içerisinde olduğunu gösteriyor. Hem Sayın Aziz Yıldırım'a, hem Fenerbahçe'ye, Türk futboluna hayırlı olsun. 12 yıldır şampiyon olmayan bir Fenerbahçe. Yani biz de şampiyon, kusura bakmayın yani. Biz de kaç zamandır şampiyon olamıyoruz. Bakalım Mayıslar kimin olacak?

Atalay Avusturya'dan Galatasaray inşallah diye yazmışsın da Icardi ve Osimhen giderse biraz zor, bak söyleyeyim baştan. Sonra söylemedi deme. Kayseri'den Çoban Tayfur hoş geldin. Adana'dan İzzet İsrail'den bildiriyor bize, sağ olsun bilgi göndermiş. İran'dan mı İsrail'den mi? İsrail'in güvenliği İran'a, İran'ın güvenliği İsrail'e bağlı, milleti uyutuyorlar diye yazmış. Teşekkürler bilgi için muhabbettan sevgili İzzet. Ben de geldim diyor Almanya'dan İnci. Hoş geldin İnci. Sivas'tan da Özzaman'ın burada. Hoş geldiniz. Çok da ümitlenmeyin derim, sonra üzülürsünüz diyor. Mayıslar bizim diyen, adını yazamayan, söylerken bile çekinen, kendisinin bile inanmadığı, bu sene çok şeyin değişeceğini düşünen bir dinleyicimiz. Yazmamış adını, sağ olsun. Yine Fenerbahçe deli transferler yapacak. Beşiktaş 7-8 futbolcu alacakmış hocadan sonra. Yine gelsin paralar, gitsin paralar. Ondan sonra... Ay ya, neyse arkadaş. Sonra suçlu oluyorsun. Doğru söyleneni Dokuzköy'den kovuyorlar. Kabahatli sen oluyorsun doğruyu söylediğin için. Melekler yardımcımız olsun. Emrah yeni şarkı yapmış. Melekler de çok güzel, çok hoşuma gitti. Bir paylaşayım istedim. Belki uyanmanıza yardım eder.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Hedefe ulaştınız.
4: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.

0: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
1: Ödemek EasyCo demek.
2: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
3: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne istersen ol.

0: Hyundai.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Mutlu yıllar, mutlu akü.

0: Com TR'de.
1: Anneler, babalar, Çilek'te %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik ben bu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için en yakın Çilek Odası mağazasına bekliyoruz. Detaylar çilek.com'da.
2: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Bizim çocuklar sahada, ülken hep yanlarında.

0: İlaç gibi radyo.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.

Leman abla günaydın. Hasan Beşiktaş'a teknik direktör, Fenerbahçe'ye Aziz Başkan hayırlı olsun dedi. Viyana'dan Ayşe, hep sen soruyorsun nasılsınız diye demiş. Ben söyleyeyim nasıl. Hamdolsun çok iyiyim. Allah bugünümüzü aratmasın. Dadaşlama Erzurumlar gününe gitmiş. Keşke hep böyle etkinlikler olsa. Hep Erzurum günü yapalım. Hiç diğer günler olmasın. Keşke diye böyle etkinlikler devamlı yapılsa. Bak bir etkinlik daha vardı. Muhteşem bir etkinlik. Dünya Kahvaltı Günü etkinliği. Neredeydi? Van'da. Van Edremit'te. Edemit ilçesinde, Van Gölü'nde tabii yoğun katılımla kutlanmış. Van kahvaltısının tanıtım yapılırken yöresel lezzetler davetlilerin beğenisine sunulmuş. Ama bir kahvaltı masası, ki Van'ın dotlu peynirini çok severim. Ne zamandı ya? Yıllar önce bir Van kahvaltı salonuna gitmiştik. Bizim Can'a da bir selam gönderin. Vanlı kardeşim Can dinliyorsa eğer, ona da bir selam olsun. Yani kahvaltı sofrası, Van kahvaltı, herkesin kendine göre bir kültürü, bir kahvaltı anlayışı mutlaka vardır ama ekol olmuştur Van kahvaltı sofrası, masası, orada olmak. Şimdi dikkat ettim, baktım arkadaş, mütemadiyen yiyoruz biz ya. Öyle ya da böyle. Durmadan yiyoruz. Ve her kutlamamızın 10'da 7'si yemekle ilgili anladığım kadarıyla. Erzurum günlerinde cağ kebabı en çok satılmıştır herhalde. Rize günlerinde muhlama. Trabzon'da kavurma. Ege'de börülce oynar gelin görünce. Antep günlerinde lahmacun, Adana günlerinde kebap. Mütemadiyen yiyoruz ya. Afiyet olsun.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta.
0: Vava Cars. İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 8 Haziran Pazartesi, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Fenerbahçe'de başkanlık seçimi geride kaldı. Aziz Yıldırım 8 yıl sonra başkanlık koltuğuna oy rekoruyla döndü. Olağanüstü genel kurulda 27.138 oyun 17.245'ini alan Yıldırım, rakibi Hakan Safi'yi geride bırakarak tekrar başkan oldu. Yıldırım camiaya şampiyonluk sözü verdi.
5: Kazanan Fenerbahçe'dir, Aziz Yıldırım ve arkadaşları değildir. Sözümüz söz, şampiyonluk. Bunun için de gerekli olan takviyeler neyse bilin ki bu 15 gün içinde muhakkak yapacağız.
4: 9.927 oyda kalan Hakan Safi ise rakibini tebrik etti.
6: Ciddi transferler sözü verdim ve bunların da kontratlarını yaptığımı da söyledim. Ama takdiri gördüğünüz gibi Fenerbahçe camiası başka türlü anlıyor. Eskiden yana eskiyle yaşamayı seviyor. O yüzden rakibimizi de tebrik ediyorum, Aziz Başkanımı da. İnşallah kendisi başarılı olur.
4: Olağanüstü genel kurulda başkanlığa dönen Aziz Yıldırım'ın görev süresi bir yıl olacak. Orta Doğu'da tansiyon yine yüksek. Önce İran, İsrail'i füzelerle vurdu. Ardından İsrail, İran'a füze saldırısı düzenledi. Amerikan Başkanı Trump saldırılar sırasında İran'a seslendi. Eğlendiniz, artık yeter, durun ve anlaşma yapın dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Sıfır Atık Forumu'nun kapanış etkinliğinde konuştu. Erdoğan, son yıllarda sıfır atık hareketiyle tüketim alışkanlıkları açısından önemli ilerlemeler kat edildiğini söyledi. Farklı programlarla ekonomiye 365 milyar liralık katkı sağlandığını belirtti.
7: Sıfır atık hareketiyle hayata geçirilen proje ve uygulamalarla ekonomimize tam 365 milyar lira katkı sağladı. 90 milyon ton atığı geri kazandırdık. 613 milyon ağacın kesilmesini engelledik. Yeşil dönüşüm, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir kalkınmayı temel alan bir yaklaşımla hareket ediyor. İklim krizinin etkilerini asgari seviyeye indirmek için yoğun çaba harcıyoruz. Net sıfır emisyon hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Dünyanın bir kısmı refah ve zenginlik içinde yaşarken ciddi bir yekün teşkil eden diğer bir bölümü açlık, yoksulluk ve hastalıklarla mücadele ediyor. İklim krizinin derinleşmesinde en büyük payı olan ülkeler aynı zamanda bu krizden en az etkilenen ülkelerden oluşuyor.
4: CHP'de yeni haftanın tartışmalı konu başlığı grup toplantısı. Yarın mecliste kürsüye kimin çıkacağı merak konusu. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarına göre yarın kürsüde Kılıçdaroğlu olacak. Cumhuriyet gazetesine konuşan CHP sözcüsü Müslim Sarı, Kemal Bey gelecek ve grup toplantısı yapacak, Özgür Bey de gelsin yönetsin arkasında dursun ifadelerini kullandı. Grup Başkanı Özgür Özel'in bugün kurmaylarıyla bir araya gelerek son kararını vermesi bekleniyor. Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane'de toplam 6 beldede seçim yapıldı. 6 beldeden 4'ünü AK Parti, 1'ini MHP, 1'ini CHP kazandı. Yüksek Seçim Kurulu'nca belde statüsü kazanan yerleşim yerlerinde ara seçim yapılmasına karar verilmişti. Resmi olmayan sonuçlara göre Tokat'ın Bağtaşı ve Yolüstü beldelerini AK Parti kazandı. Kuşçu beldesinde MHP, Çevrecik beldesinde ise CHP sandıktan birinci çıktı. Nevşehir, Mustafa Paşa ile Gümüşhane'nin tekke beldelerini de AK Parti aldı. Ermenistan'da halk sandığa gitti. İlk sonuçlara göre mevcut Başbakan Nikol Paşinyan'ın lideri olduğu Sivil Sözleşme Partisi oyların %51'ini alarak birinci parti oldu. Paşinyan zaferini ilan etti. Van'da yol ayrımında bir otomobil ve pikap kafa kafaya çarpıştı. Kazada aynı aileden 3 çocuk 4 kişi hayatını kaybetti. İkisi ağır, 4 kişi de yaralandı. İstanbul Valiliği havaların ısınmasıyla beraber yangın riskine karşı kent genelinde ormanlık alanlara giriş çıkışları yasakladı. Bugünden itibaren sadece izin verilen mesire alanlarında piknik yapılabilecek.
2: Ekonomi.
4: Borsa İstanbul'da BIST endeksi haftaya %1,28 değer kaybıyla 13.694 puan seviyesinden başlayacak. Serbest piyasada da dolar 46.05, euro 53.08, gram altın 6.390 liradan işlem görüyor. Bitcoin de 60.000 dolar bandında.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spor.
4: Bülten'in başında da aktardık. Fenerbahçe'de 2. Aziz Yıldırım dönemi başladı. Olağanüstü genel kurulda 27.138 oyun, 17.245'ini alan Yıldırım, rakibi Hakan Safi'yi geride bırakarak 8 yıl sonra tekrar başkan oldu. Yıldırım şampiyonluk sözü verdi. Basketbol Süper Ligi'nde ilk finalist Fenerbahçe Beko oldu. Anadolu Efes'i uzatmaların ardından 102-93 yenen Sarı Lacivertliler üst üste 3. kez finalde mücadele edecek. Fenerbahçe Beko'nun finaldeki rakibi bugün Bahçeşehir Koleji Beşiktaş Gain maçının ardından belli olacak. Bahçeşehir'in 2-1 üstün olduğu serinin 4. maçı saat 20'de başlayacak. Filenin Sultanları Bulgaristan'ı zorlanmadan geçti. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi ilk hafta son maçında Bulgaristan'ı 3-1 mağlup etti.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik. Hava durumu.
4: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülkede yağış az noktada var. Bugün İstanbul puslu 28, Ankara parçalı bulutlu 30, İzmir parçalı bulutlu 35, Bursa parçalı bulutlu 32, Antalya parçalı bulutlu 28 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
2: Yol durumu.
4: Tem Otoyolu Hendek Kavşağı Gümüşova arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle kesimler halinde yol trafiğe kapatılıyor. Diğer platformdan iki yönlü olarak giriş geliş sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikametinde 4 ile 5. kilometreler arası trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Nurdağ Gaziantep yolunun 33 ile 37. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik diğer şeritten kontrollü sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Türkiye'nin saatleri 8.12'yi gösteriyor pazartesi sabahı. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada çok güzel şeyler de paylaşılıyor. İzlemesini bilen, takip ettiği sayfaya güvenen güzel şeylerle karşılaşabiliyor. Bunlardan bir tanesiyle karşılaştım. İzlerken gözlerim doldu. Anlatırken de insan duygulanıyor. Tüylerim diken diken oldu. Çok güzel bir çalışma. Üç ismi kullanmış çalışmada. AI ile, yapay zeka ile yapılan bir şey ama yani yapay zeka ile yapılanların çoğunu beğenmiyoruz, takdir etmiyoruz ama ben buna hayran kaldım. Hayran kalmaktan ziyade duygularım, hislerim bambaşka bir boyuta geçti. Başlık bir anlığına geçmişe dönebilseydik, birinin hayatını kurtaracak olsaydınız ilk kimin yanına koşardınız? Ben böyle algıladım. O bir anlık geçmişe dönebilseydik diyor, kimin yanına koşardınız? Ben de birinin hayatını kurtaracak olsaydınız kimin yanına koşardınız? Üç isim kullanmış. Bunun arkası gelecektir. Önce rahmetli Kemal Sunal. Uçağa binerken biri koşup sarılıyor, uçağa bindirmiyor onu. Orada bir garip oldum. Sonra Barış Akarsu'nun, rahmetli Barış Akarsu'nun yanına gitti. Ona sarıldı, arabaya bindirmedi. Ve sonrasında Ahmet Çalık vardı. Ona gitti, ona sarıldı, arabaya bindirmedi. Ama maalesef üçü de aramızda yok. Mekanları cennet olsun. Rabbim gani gani rahmet eylesin. Hepimiz için mutlaka vardır. Bir anlık geçmişe dönebilseydik kimin yanında olmak isterdik acaba?

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Yurt genelinde hava parçalı, az bulutlu. Marmara'da Poyraz sert ve serin esiyor. Ege'de ise karayel serinlik veriyor. Akdeniz'de de lodos nemli esiyor. Trakya, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Karaman, Çankırı, Muş çevreleri, Van ve Bitlis'in kuzeyiyle Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olun.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'te ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
4: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti, hem 10 ay taksit, hem %10 indirim, hem 10 alım. Gri klima.
5: Performans tutkunlarının tercihi Wolf, bu Haziran'da da size kazandırıyor. Mercanlar Akyol ve Wolf bayilerinden 5 litrelik Wolf tam sentetik yağını hemen al, birbirinden muhteşem hediyeleri kazanma şansını yakala. Geleceğin teknolojisi şimdi yollarda.
6: Gelecek şimdi yollarda.
7: Prime Computers'larda ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
8: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
9: Tatil budur hissi.
10: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
9: Ne istersen Neon1.
11: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
12: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
13: Anneler, babalar, çilekte %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için en yakın çilek odası mağazasına bekliyoruz. Detaylar çilek.com'da.
12: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
14: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
15: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı.
16: Albert Genau. Cam balkonun adı soyadı.
17: Bambaşka yere taşır Toyota.
18: Taşır da işimizi nasıl taşır?

0: 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam balkonun adı, soyadı.
1: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TürkTürk.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TürkTürk.
2: Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler bu yaz Avrupa'da.
0: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı.
3: Albert Genau. Cam balkonun adı, soyadı.
4: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı.

İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.

0: böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral FM'de.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Tatili bitirdi, Almanya'ya geri döndü Umut. Sırayla bu işler Umut. Muavin duran şoför Musa, yolunuz açık olsun. Firmanın adını veremeyeceğim, kusura bakmayın. Beyda, İzmir Beyda Çomaklar Dağları'ndan kiraz toplayanlar selam gönderdi. Gaziantep'ten Mesut hoş geldin. Bir tarafta kiraz toplayanlar, bir tarafta çilek toplayanlar. İzmir Demir Alem'den sevgiler. Canım eşim Hülya'ya, oğullarım Ömer, Talha ve Alparslan'a yazmış Serdar. Tabii ki Beşiktaşları unutmamış. Bak, kiraz toplayan var, çilek toplayan var. Ben bu işi bırakırsam, radyoculuğu bırakırsam ne iş yapacağıma karar verdim. Enginar soyacağım abi. Harbiden. Aylık 240 bin lira. Ne yapacaksın? Enginar soyacaksın. Eğer gerçekse bu haber. Herkes enginar soymaya başlasın. Aylık 240 bin lira enginar. Soyacaksın. Yok artık ya. Akıl başında yol almak ister. İbrahim Nizam sever, günde yaklaşık 1000 enginar soyuyorum. Aa, beni aşar bu. Ben en fazla 20 şarkı çalıyorum. Bu beni aşar.

Ama aylık 200 bin lira, 240 bin lira iyi para. Günde 1000 enginar soyacaksın, ayda 240 bin lira. Şimdi gelen soruları merak ediyorum. Servis var mı? Yemek ticket var mı?

0: Basınturu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 8 Haziran Pazartesi, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. NTV Haber Portalı'nın manşetiyle başlıyoruz. İsrail, İran'ın 4 şehrini hedef aldı. Bu haber şu dakikalarda pek çok sitede manşette. Amerikan Başkanı Trump'ın İran'ın saldırıları sonrası İsrail Başbakanı Netanyahu'yu arayıp misillemeyi ertele dediği bildirilmişti, ancak İsrail gece yarısı İran'ın 4 kentini vurdu. Saldırının ardından İran'dan İsrail'e füze atışları yapıldı. Tahran yönetimi İsrail'in Lübnan'daki operasyonlarını sürdürmesi halinde daha sert karşılık verileceği uyarısında bulundu. Devam edelim Sabah gazetesiyle. Logonun hemen yanında dikkat çeken başlık, efsane başkan rekorla döndü. Fenerbahçe'de seçimi Aziz Yıldırım kazandı. Olağanüstü kongrede Aziz Yıldırım rakibi Hakan Safi'ye 7.318 oy fark attı. 8 yıl aradan sonra tekrar başkanlık koltuğuna otururken camiaya birlik mesajı

0: mesajı verdi. Şimdi gözler seçilecek teknik direktör ve yapılacak transferlere çevrildi. Sabahın manşeti ise ekonomimize 365 milyar lira katkı sağladık. Artık küresel bir harekete dönüşen sıfır atık projesi meyvelerini veriyor. Başkan Erdoğan kazanımları açıkladı. 90 milyon ton atığı geri kazandırdık. 613 milyon ağacın kesilmesini engelledik. Ve Hürriyet manşette bir özel haber var. 10 aylık esaret bitti. Hürriyet'in geçen hafta gündeme getirdiği Zeytinburnu açıklarında demirli gemideki 4 denizcinin 10 aylık esareti son buldu. Denizcilik kuralları gereği gemi boş bırakılamıyordu. Mürettebattan 4 kişi mecburen gemide kaldı. Gemiciler 10 ayı bulan esaretlerinin 9 ayında maaş da alamadı. Gemicilerin yardım talebini Hürriyet duyurdu. Hürriyet'in haberi üzerine 4 denizci önceki gün karaya çıkarıldı. Denizciler ülkelerine dönecek. Ara yerel seçim Cumhur İttifakı'nın bir başka başlık dikkat çeken 27 parti Tokat Gümüşhane ve Nevşehir'deki 6 beldede başkanlık için yarıştı. Seçimde 5 beldeyi Cumhur İttifakı, 1 beldeyi CHP kazandı. Kılıçdaroğlu cephesinden Özgür Özel için çarpıcı iddia internet haberin manşeti. Ayrıntı şöyle: CHP sözcüsü Müslim Sarı, Cumhuriyet'ten İklim Önger'in sorularını yanıtladı. Sarı, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in grup başkanlığını meclis başkanlığı tarafından iptal edileceğini ileri sürdü. Geçiyoruz Milliyet'e. Manşet Milliyet'te: İsrail defol, Arnavutluk'ta Trump'ın damadının şirketinin milyarlık turizm projesi sokakları karıştırdı. Projeyi İsrail bağlantılı siyasi bir dayatma olarak gören halk İsrail defol sloganları atıyor. İki kentte otokoça silahlı saldırı bir başka başlık dikkat çeken. Koç Holding bünyesinde faaliyet gösteren otokoçun İstanbul'daki genel müdürlük binasına dün sabah silahlı saldırı düzenlendi. Uzun namlulu silahlarla ateş açtıktan sonra ticari taksiyle olay yerinden kaçan maskeli iki saldırgan kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı. Benzer bir olay da Antalya'da yaşandı. Kepez'deki otokoç araç galerisine saat 15.30'da silahlı ateş açıldı. Sözcünün manşetine bakalım şimdi. Gelir sabit, cüzdan boş, hayat zamlı. Memurlar Sendikası Başkanı Cengiz milyonların durumunu böyle tanımladı. Tuncay Cengiz, milyonların derin sefalete sürüklendiğini belirtti. Mevcut tabloyu geçim trajedisi diye niteledi. Memur, işçi, emekli kaybediyor dedi, çözüm istedi. Adalet hemen şimdi bir başka başlık sözcüde. Yargı eliyle siyasetin dizaynına eski AK Partililer böyle isyan etti. Hüseyin Çelik, adalette, demokraside, liyakatte dibe vurduk dedi. Haşim Kılıç, hukukta sorunlar keyfi siyasi davranışlarla arttı dedi. Bu haberle biz de basın turunu tamamladık. Güzel bir hafta geçirmenizi diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Basın turu.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Enginar soymayı bırakıp kaynak yapmaya gidecekmişim. Adem yazmış Balıkesir'den. Çocukluktan beri en büyük hayalim. Gerçi biz araya kaynak olduğumuz zamanlar vardı ama. Kaynak üzerine çalışıyorum. Meslek okulu mezunu birine mesleğini yaptığı için 40 bin nasıl ama okumayalım ne yapalım anlamak zor. Akrep var ceplerinde Ahmet yazmış. Ahmet. Bence birçok insan yaptığının karşılığını alamadığını düşünüyor. Çoğu da doğru. Nasıl düzelir vallahi bilmiyorum.
1: Ölürüm de ayrılamam ya senden.
0: Bazen derler ki iyi patron iyi işçi bulamaz. Bazen derler iyi işçi iyi patron bulamaz. Ama gördüğüm kadarıyla birçok kişi de hak ettiğini alamaz.

Cihan da Tahtakale'ye çağırdı. Ek iş istiyorsan çantacılık var dedi. Çanta kemer satar mısın diyor. Günde 1000 tane enginar soymaktan iyidir herhalde.

Ben arkadaşlar daha kolay bir iş buldum hepimiz için. Çok güzel bir iş. Hayırlara vesile olsun diyelim. Çin'e gidiyoruz hep birlikte. Ne sevgili ne rehber. Ülkede yeni bir meslek çıkmış. Parası da iyi, hatırı sayılır bir para durumu söz konusu. Ne yapacaksınız hemen söyleyeyim. Yalnızlık, yoğun iş temposu ve değişen sosyal ilişkiler milyonlarca dolarlık yeni bir sektörün doğmasına neden oldu. Bu da nedir diyecek olursanız, arkadaşlık ekonomisi. Yeni bir trend. İnsanlar sohbet etmekten seyahate çıkmaya, dağ tırmanışından restoran ziyaretlerine kadar birçok aktivite için ücretli arkadaş kiralıyor ki benim en sevdiğim şey. Bayılırım. Yemeğe gideceğiz, dağa çıkacağız, seyahat edeceğiz, hele sohbet edeceğiz, aman Allah'ım. Ben işimi buldum. Arkadaşlık ekonomisi.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Performans tutkunlarının tercihi Wolf, bu Haziran'da da size kazandırıyor. Mercanlar Akyol ve Wolf bayilerinden 5 litrelik Wolf tam sentetik yağını hemen al, birbirinden muhteşem hediyeleri kazanma şansını yakala. Geleceğin teknolojisi şimdi yollarda.
3: Gelecek şimdi yollarda.
4: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarım.

0: Radyo.com.tr'de. Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem on alım. Gri klima.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine

0: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
1: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.

0: kazanmaktan birini kazanma şansı.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
3: Ne istersen Neon 1.
4: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford etkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
5: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
6: Bana göre yenilikçi olmalı.
7: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
8: Bana göre vizyoner olmalı.
9: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
10: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.
11: Sağlam bankacılık.
12: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
13: Bizim çocuklar sahada, ülken hep yanlarında.

İlaç gibi radyo. Reklam. Yarım asırdır sayısız eserleriyle hafızalarımızda silinmez izler bırakan Ahmet Selçuk İlkan, 50. sanat yılının ilk buluşmasını doğduğu şehir Adana'da gerçekleştiriyor.

0: yıkılır beni. Sokaklar salar beni. Duvarlar anlar beni. Ben artık susuyorum.
1: Ahmet Selçuk İlkan'ın 50. Sanat Yılı konseri 13 Haziran Cumartesi saat 20'de Adana Sarıçam Belediyesi'nin ev sahipliğinde Ferdi Tayfur Sanat Merkezi ve Müzesi'nde. Ücretsiz gerçekleşecek bu konserin medya sponsoru Kral FM. En iyiler, en yeniler.

Bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftanın başı ilk günü pazartesi. Güzel bir hafta olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Kezban buradan sonra sizlerle birlikte. Sürçülisan et ise kafola. Ölmezse kalırsa yarın görüşmek üzere. Beni Hüseyin Anacığım. Bye bye.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons seni Vavakars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garanti ile Vavakars'tan al.
0: Vavakars, ilaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 8 Haziran Pazartesi, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Fenerbahçe'de başkanlık seçimi geride kaldı. Aziz Yıldırım 8 yıl sonra başkanlık koltuğuna oy rekoruyla döndü. Olağanüstü genel kurulda 27.138 oyun 17.245'ini alan Yıldırım, rakibi Hakan Safi'yi geride bırakarak tekrar başkan oldu. Yıldırım camiaya şampiyonluk sözü verdi.
5: Kazanan Fenerbahçe'dir, Aziz Yıldırım ve arkadaşları değildir. Sözümüz söz, şampiyonluk. Bunun için de gerekli olan takviyeler neyse bilin ki bu 15 gün içinde muhakkak yapacağız.
4: Orta Doğu'da tansiyon yine yüksek. Önce İran, İsrail'i füzelerle vurdu. Ardından İsrail, İran'a füze saldırısı düzenledi. Amerikan Başkanı Trump saldırılar sırasında İran'a seslendi. Eğlendiniz, artık yeter, durun ve anlaşma yapın dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Sıfır Atık Forumu'nun kapanış etkinliğinde konuştu. Erdoğan, son yıllarda sıfır atık hareketiyle tüketim alışkanlıkları açısından önemli ilerlemeler kat edildiğini söyledi. Farklı programlarla ekonomiye 365 milyar liralık katkı sağlandığını belirtti.
6: Sıfır atık hareketiyle hayata geçirilen proje ve uygulamalarla ekonomimize tam 365 milyar lira katkı sağladı. 90 milyon ton atığı geri kazandırdık. 613 milyon ağacın kesilmesini engelledik. Dünyanın bir kısmı refah ve zenginlik içinde yaşarken ciddi bir yekün teşkil eden diğer bir bölümü açlık, yoksulluk ve hastalıklarla mücadele ediyor. İklim krizinin derinleşmesinde en büyük payı olan ülkeler aynı zamanda bu krizden en az etkilenen ülkelerden oluşuyor.
4: CHP'de yeni haftanın tartışmalı konu başlığı grup toplantısı. Yarın mecliste kürsüye kimin çıkacağı merak konusu. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarına göre yarın kürsüde Kılıçdaroğlu olacak. Cumhuriyet gazetesine konuşan CHP sözcüsü Müslim Sarı, Kemal Bey gelecek ve grup toplantısı yapacak, Özgür Bey de gelsin yönetsin arkasında dursun ifadelerini kullandı. Grup Başkanı Özgür Özel'in bugün kurmaylarıyla bir araya gelerek son kararını vermesi bekleniyor. Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane'de toplam 6 beldede seçim yapıldı. 6 beldeden 4'ünü AK Parti, 1'ini MHP, 1'ini CHP kazandı. Yüksek Seçim Kurulu'nca belde statüsü kazanan yerleşim yerlerinde ara seçim yapılmasına karar verilmişti. Resmi olmayan sonuçlara göre Tokat'ın Bağtaşı ve Yolüstü beldelerini AK Parti kazandı. Kuşçu beldesinde MHP, Çevrecik beldesinde ise CHP sandıktan birinci çıktı. Nevşehir, Mustafa Paşa ile Gümüşhane'nin tekke beldelerini de AK Parti aldı. Ermenistan'da halk sandığa gitti. İlk sonuçlara göre mevcut Başbakan Nikol Paşinyan'ın lideri olduğu Sivil Sözleşme Partisi oyların %51'ini alarak birinci parti oldu. Paşinyan zaferini ilan etti. Van'da yol ayrımında bir otomobil ve pikap kafa kafaya çarpıştı. Kazada aynı aileden 3 çocuk 4 kişi hayatını kaybetti. İkisi ağır, 4 kişi de yaralandı. İstanbul Valiliği havaların ısınmasıyla beraber yangın riskine karşı kent genelinde ormanlık alanlara giriş çıkışları yasakladı. Bugünden itibaren sadece izin verilen mesire alanlarında piknik yapılabilecek. Şansa kalmaz işimiz,
7: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spor.
4: Bülten'in başında da aktardık. Fenerbahçe'de 2. Aziz Yıldırım dönemi başladı. Olağanüstü genel kurulda 27.138 oyun 17.245'ini alan Yıldırım, rakibi Hakan Safi'yi geride bırakarak 8 yıl sonra tekrar başkan oldu. Yıldırım şampiyonluk sözü verdi. Basketbol Süper Ligi'nde ilk finalist Fenerbahçe Beko oldu. Anadolu Efes'i uzatmaların ardından 102-93 yenen Sarı Lacivertliler üst üste 3. kez finalde mücadele edecek. Fenerbahçe Beko'nun finaldeki rakibi bugün Bahçeşehir Koleji Beşiktaş Gain maçının ardından belli olacak. Bahçeşehir'in 2-1 üstün olduğu serinin 4. maçı saat 20'de başlayacak. Filenin Sultanları Bulgaristan'ı zorlanmadan geçti. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi ilk hafta son maçında Bulgaristan'ı 3-1 mağlup etti. Şansa kalmaz işimiz,
7: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: TEM Otoyolu Hendek Kavşağı Gümüşova arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle kesimler halinde yol trafiğe kapatılıyor. Diğer platformdan iki yönlü olarak giriş geliş sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikametinde 4 ile 5. kilometreler arası trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Nurdağ Gaziantep yolunun 33 ile 37. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik diğer şeritten kontrollü sağlanıyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
7: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: ETS'nin sunduğu Kezban'ın Günlüğü başlıyor. Kezban'ın Günlüğü.
3: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.

Günaydın herkese, yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Alemin kralına, Kezban'ın günlüğüne, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından hoş geldiniz sevgili kralcılar. Güzel bir hafta olsun hepimiz için. Hayırlı, huzurlu, sağlıklı, mutlu, bolluk, bereket dolu bir hafta diliyorum. Şener'den devraldık yayını en kral şarkılarla sağlık.

0: Kezban'ın günlüğü devam edecek. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Yurt genelinde hava parçalı, az bulutlu. Marmara'da Poyraz sert ve serin esiyor. Ege'de ise karayel serinlik veriyor. Akdeniz'de de lodos nemli esiyor. Trakya, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Karaman, Çankırı, Muş çevreleri, Van ve Bitlis'in kuzeyiyle Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olun.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
5: Hedefe ulaştınız.
6: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk. 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın. Güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
7: Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz Avva'da.
8: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
9: Pilot garaj
8: yapma
9: ekspertiz.
10: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
11: Tatil budur hissi.
9: Pilot garaj şoför ekspertiz.
12: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
13: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
14: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
15: Ödemek EasyCo demek.
16: Ne var sırada Denizbank burada?
17: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
18: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.

0: kazanma şansı.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne istersen o.
3: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
4: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
5: Nazarlar değmesin.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte.

0: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında 375 mililitrelik Dove yoğun onarıcı, besleyici terapi, dökülme karşıtı ve uzun saç terapisi şampuan ve 350 mililitrelik saç kremi çeşitleri 149 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: arttırır sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puanı Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Baba bu ne bayramı?
3: Babacığım bu 24 yıl sonra gelen gururun, tutmanın bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız.
1: İlaç Gibi Radyo.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: İlaç Gibi Radyo.
3: Reklam. Blok 3, La Katedral konserinde 120 kişilik dev senfoni orkestrası ve sürpriz sahne şovlarıyla muhteşem bir konser deneyimi yaşatmaya geliyor.
4: Git, git peşimi bırak, senin aşkın bana bir tuzak.
3: Rap müziğin enerjisi, senfonik düzenlemelerin görkemi ve sürprizlerle dolu unutulmaz anlara imza atacak bu özel gecede Blok 3, 28 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda. Biletler Bu Bilet ve Passo'da. Organizasyon 3x3 Production. Medya sponsoru Kral Pop Radyo.
5: ETS'nin sunduğu Kezban'ın Günlüğü devam ediyor.
6: Kezban'ın Günlüğü.
7: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.

Sevdiklerinizi düşünün. Şükredecek ne kadar çok şey olduğunun farkında olmak için en çok Rabbim bize bağışladığı güzellikleri, sevdiklerimizi düşünelim. Aynen Ferdi abimizin dediği gibi, beni düşün, mutlu ol. Beni düşün. Evet, herkesin sevdiğini armağan ettik. Babalar Ristali'nde sırada Orhan Baba var. Günaydın, radyosunu yeni açanlara bir kere daha yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Sevgili kralcılar, güzel bir hafta olsun inşallah. Güzel haberler alıp güzel haberler verdiğimiz bir hafta olsun hepimiz için. Çalışanlara kolay gelsin. Bütün emekçilere çalıyorum Orhan Baba'nın bu şarkısını. Aynı zamanda dün gece nöbetten çıkıp artık yavaş yavaş evlerine dinlenmeye giden bütün çalışanlara da hediyem olsun.

O zaman bu kadar şahane bir açılıştan sonra Babalar Resitali'nin hemen ardından bir efsaneden güzel bir çalışma dinleteyim sevgili kralcılar ve de güzel bir duyuru yapayım. Ahmet Selçuk İlkan'ın 50. sanat yılı ilk buluşması Adana'da. Adana, Ahmet Selçuk İlkan geliyor. Bazı insanlar yaşadıkları yılları takvimlere yazar, bazıları da insanların kalbine. Aynen üstatta olduğu gibi yarım asırdır yaşadığı kuşağın kültürel ve duygusal hafızasında sayısız eserleriyle silinmez izler bırakan Ahmet Selçuk İlkan 50. sanat yılında ilk buluşmasını doğduğu şehir olan Adana'da gerçekleştiriyor. Adana Sarıçam Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan bu özel gecede milyonların hayatına dokunan eserler

ve unutulmayan şarkılar aynı duygularla yeniden can bulacak. Yıllardır yaşadığı toplumun, ortamın, aynı zamanda aşkların, ayrılıkların duygularını kaleme alan ve bize unutulmaz eserler bırakan Ahmet Selçuk İlkan. Mısralarda anlattıklarını bu 50. sanat yılında şahane bir konserle taçlandıracak. 13 Haziran Cumartesi günü saat 20'de Ferdi Tayfur Sanat Merkezi ve Müzesi'nde olacak. Bu sanat konserini kaçırmayın sevgili kralcılar. Bu konserde Ahmet Selçuk İlkan tüm sevenlerini Adana Sarıçam Ferdi Tayfur Kültür Merkezi'ne bekliyor. Hem Ferdi abimizi anarsınız, hem de bu muhteşem konserde geçmişe şöyle muhteşem bir yolculuk yaparsınız.

bir vurdu ki hasretin beni. Günlerdir sokağa çıkamıyorum. Sensizlik gözümden okunur diye kimsenin yüzüne bakamıyorum. Kimsenin gözüne bakamıyorum.

0: Kezban'ın günlüğü.
1: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın herkesindir. Ama bilezik kaçaktır. Yılların birikimi. Bu toprakların geleneği. Türkiye'nin

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobil'in bankası Akbank.
2: Saç kurutma makinesi deyince Vatan.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
5: Sen ne istersen o.
6: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran

0: günün kazananı Harun Bey.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
0: Siz de Vakıf Katıl'ın Mobil Şube'yi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olur. Vakıf Katıl'ım.
3: Pilot Garaj Şoba Ekspertiz.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
5: Neova Sigorta.
6: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
7: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
7: Mutlu akü bir numara.
8: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik

0: 범죄 레드.
1: 내 배 noktası. 김일리 için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
2: Ne var sırada, Denizbank burada.
3: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
4: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
2: Ne var sırada, Denizbank burada.
5: Erikli, bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
6: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
7: Bana göre yenilikçi olmalı.
8: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
9: Bana göre vizyoner olmalı.
10: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
11: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
12: Sağlam bankacılık.
13: Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında 200 mililitrelik Nivea Sun nemlendirici güneş spreyi 50 faktör 648 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.

0: Garajınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
1: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
2: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
3: İlaç gibi radyo.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
3: İlaç gibi radyo.
5: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor. Kezban'ın günlüğü.
6: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.
7: Gençlerin arasında en sevdiğim seslerden biri Semih Cenk'le devam ediyoruz. Eskişehir'den Havva kardeşime armağan edeceğim bu şarkıyı. Benim gibi diyor hem anne hem baba olan güçlü kadınlara gönlümden geçen bir eser çalar mısın? Bütün şarkılar size gelsin canım. Bir çocuğun annesi yoksa kimsesi yoktur. Ama annesi varsa her şey tamamdır. Helal olsun size. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Evlatlarının güzel günlerini göresin.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Babacars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Baba.cars'ta.
0: Babacars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.

0: sen. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: ETS sizin için seçti.
2: Kezban'ın günlüğü.
3: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.

müziğiyle devam edelim sevgili kralcılar. İkinci saatimizi Tarkan'ın muhteşem yorumuyla açtık. Sinan Özen'le devam edeceğim ve tabii ki nostaljinin kraliçesi Muazzez Ersoy. Özellikle gurbette bize kulak veren sevgili kralcılarımız için söyleyecek.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Geçmişten biri veya yarım kalmış bir hikaye tekrar hayatına girecek.
3: Yardım edin!
2: Aşk işleri belli olmaz.
3: Kimse yazma!
2: Ben bugün şanslı günümdeyim sanırım.
4: Belki ben de öyle.
2: Ama sadece aşk değil, yani çatışma da olabilir. Hatta her ikisi birden ters gelmiş.
5: Umarım bir daha görüşmeyiz.
6: Zaten bir daha karşılaşırsak bugünün bir tesadüf olmadığı ortaya çıkacak, biliyorsun değil mi?
5: Tek dileğim bir daha karşılaşmamak.
7: Yeni dizi Doğan'ın Kanunu 10 Haziran Çarşamba Star'da.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3.
10: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar.
11: Üstelik büyük ekranda sunar.
10: Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
12: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
13: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
14: Birikim yapmak yetmiyor.
15: Değerlendirmek de lazım.
14: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat.
15: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
13: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: elektrikli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: İlaç gibi radyo. Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor. Kezban'ın günlüğü.
2: Kral. Gönüllerin kralı. Kral efendim.

ismini. Cengiz abi de öyle işte. Tam bam telimizi yakalayan muhteşem, yaşayan efsane demiyoruz boşuna. Unutulmaz şarkı, pek çok sanatçıdan dinlettiğimiz, daha yokluğunun ilk akşamında Cengiz abinin yorumuyla sevenlerine geldi. O zaman bir diğer efsaneyle devam edelim. Ümit Besen, 80'li yılların sonundan unutulmaz bir şarkısıyla bizimle. Ümit Besen hayranlarına hediyem olsun.

0: Kezban'ın günlüğü. Kral.
1: Unutulmayanlara doğru güzel bir yolculuk yapıyoruz. Programın son yarım saatinde sevgili kralcılar, Atilla Kaya ile devam edelim. Sonra Güllü'den çok sevdiğimiz bir şarkı ve ardından Bergen'den unutulmaz bir şarkım var sizler için.

Sızı oluşuyor Güllü'nün bu şarkısını dinlediğimde. Hep dokunuyordu bize de, hep çok seviyorduk bu şarkıyı ama şimdi daha farklı, daha farklı dokunuyor. Bergen'le devam edelim. Ve programın finalinde bir Erol Budan, bir Müslüm Gürses güzelliği yapayım size sevgili krallar. Reklam dönüşü, onları kaçırmayın, o şahane şarkıları. Benden hemen sonra Ali en kral şarkılarla mikrofonda olacak. Ben de kısmetse yarın saatler 9'u gösterdiğinde yine buradan sizlere günaydın demeyi umuyorum. Görüşünceye dek kendinize iyi davranın. Hoşçakalın.

0: Rabarba'nın günlüğü devam edecek. İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
2: Ödemek EasyCo demek.
3: Tanıştıralım, Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
4: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
5: Sen ne istersen ol. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
6: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
10: Ne istersen Neon1. Lezzet arıyorsan
11: Festi.
10: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
11: buldum.
10: Opet'te bulacaksın.
12: Baba bu ne bayramı?
13: Babacım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Bankam Tombank kartımı bil. İlaç gibi radyo.
2: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor.
3: Kezban'ın günlüğü.
4: Gönüllerin kralı. Kral FM.

Çektiğim çileler kendim adına. Tutup da bizine vurmaz kelim. Çekilin üstüme, varmayın beni. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bundan? Hayatım karanlık yerlerde geçer. Yüreğim kırılmış kadehe benzer. Yüzüme nefretle bakmayın yeter. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bundan? Kezban'ın

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.kars'ta.
0: Vavakars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
4: Otopratik, Otopratik.
5: Hava durumu.
6: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülkede yağış az noktada var. Bugün İstanbul puslu 28, Ankara parçalı bulutlu 30, İzmir parçalı bulutlu 35, Bursa parçalı bulutlu 32, Antalya parçalı bulutlu 28 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
4: Otopratik, Otopratik.
1: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
8: Okul, sınav ve başarı için Arkivit Focus yanınızda. Arkivit Focus Afrikalı Ali'yi sunar.

Efendim herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün, huzurlu bir hafta diliyorum. İki günün ardından tekrar birlikteyiz. Sevgili Kezban'a teşekkür ettim. Kezban'dan mikrofonu devraldım. Ferdi Tayfur'la başlayacağız. Bugün çalacağım şarkıyı sevgili Nezih kardeşim, Manisa'dan kuaför Nezih kardeşime armağan ederek başlayalım. Bir de bir dostumuz daha vardı ama adı Murat'tı sanırım, yanlış hatırlamıyorsam. Sevgili Murat'a da çalacağım bu şarkıyı armağan ederek birlikteliğimize başlayalım. Bu arada mesajlarınızı bekliyorum. Afrikalı Ali Instagram hesabım, en son paylaştığım paylaşımın altına isteklerinizi ve kısa notlarınızı yazıp gönderebilirsiniz.

0: Okul, sınav ve başarı için Arjavit Focus yanınızda. Arjavit Focus'ta Afrikalı Ali devam edecek.
1: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
2: Yurt genelinde hava parçalı, az bulutlu. Marmara'da Poyraz sert ve serin esiyor. Ege'de ise Karayel serinlik veriyor. Akdeniz'de de Lodos nemli esiyor. Trakya, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Afyon, Karahisar, Denizli, Konya, Karaman, Çankırı, Muş çevreleri, Van ve Bitlis'in kuzeyiyle Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olun.
1: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
3: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Tanıştıralım, süper besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
6: Mutlu yıllar Mutlu Akü.
7: Size de mutlu yollar Erol Evgin.
8: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
8: Mutlu Akü bir numara.
9: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
10: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
11: Ne işte?

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
4: İlaç Gibi Radyo.
5: Reklam. Okul, sınav ve başarı için Arjuvit Focus yanınızda. Arjuvit Focus'ta Afrika'da Ali devam ediyor.

Kral FM'de Afrikalı Ali ile olan birlikteliğiniz devam ediyor. Manisa'daki bir haftamızı güzel bir şekilde tamamladık. Kültür Yolu Festivali Manisa'da dün akşam son buldu. Yine karavanımdan yayınımda sizlerle beraberim. Önümüzdeki haftaya kadar İstanbul'da olacağım. Sonrasında da bir Diyarbakır'ım var cumartesi günü. Ondan sonra da Samsun'da yine Kültür Yolu Festivali'nde sizlerle birlikte olacağım inşallah. Mesajlarınız gelmeye başladı. Gelen mesajlara da yavaş yavaş göz atalım. Afrikalı Ali Instagram hesabım.

Evet, benim iki güzel dostum, iki güzel arkadaşım beni dinliyor. Sevgili Yavuz Şen, Konya Bozkırlı, çok değerli bir iş insanıdır. Çok da severim. Sevgili Sami Çelik, sanatçı dostum, oyuncu dostum, yolda seyir halinde beni dinliyorlarmış. Başta tüm hemşerileri olmak üzere tüm dostlara, tüm tanıdıklara bir şarkı çalarsan seviniriz diye notlarını ilettiler. Güzel bir şarkı hazırladım, sizlere armağan edeceğim. Mikail Çetintaş, sevgili Mikail abim, Ali'cim, güzel şarkılarını duyuyoruz, sesini duyuyoruz, mutlu oluyoruz diye bir not iletmiş. Abi, sana ve seni tanıyan tüm dostlarına

0: Okul, sınav ve başarı için Arjavit Focus yanınızda. Arjavit Focus'ta Afrikalı Ali devam edecek.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekte kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya

0: sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Energy Plus Buy'in farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıtlamak için sizi CV Energy Plus Buy'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Energy'yi arayabilirsiniz.
1: CV Energy güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Hedefe ulaştınız.
5: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
6: Tanıştıralım, Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12.

0: ekspertiz.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Bilsin çocuklar sahada. Ülker hep yanlarında.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde.

Evet, dönelim tekrar mesajlarımıza. Hüseyin Bahtiyar, kolay gelsin, hayırlı yayınlar, benim de bir isteğim var diye notunu iletmiş. Balıkesir'den Yılmaz göndermiş, istek şarkısını yazmış. Şükrü Tahran, daimi dinleyicimiz, Konya Bozkır'dan göndermiş mesajını, selamlarını da ileten bir not göndermiş. Gelen mesajlarda yer alan isteklerden bir tanesini daha hazırladım, dinleyelim.

0: Kral FM Haber.
1: İyi günler, ben Seçil Gören. Bugün 8 Haziran Pazartesi, gün ortasında gelişmelerle sizlerleyiz. Masada çözüme yaklaşılmışken saha bir anda hareketlendi. Önce İsrail, Lübnan'da Hizbullah'a ait altyapıyı hedef aldı. En az 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Ardından İran'dan İsrail'e füze atışları yapıldı. İsrail ise Amerikan Başkanı Trump'ın misilleme yapmayın çağrısına uymadı. İran'da 5 kenti vurdu. Trump saldırılar sırasında İran'a seslendi. Eğlendiniz, artık yeter, durun ve anlaşma yapın dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Sıfır Atık Forumu'nun kapanış etkinliğinde konuştu. Erdoğan, son yıllarda sıfır atık hareketiyle tüketim alışkanlıkları açısından önemli ilerlemeler kat edildiğini söyledi. Farklı programlarla ekonomiye 365 milyar liralık katkı sağlandığını belirtti.
2: Sıfır atık hareketiyle hayata geçirilen proje ve uygulamalarla ekonomimize tam 365 milyar lira katkı sağladı. 90 milyon ton atığı geri kazandırdık. 613 milyon ağacın kesilmesini engelledik. Yeşil dönüşüm, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir kalkınmayı temel alan bir yaklaşımla hareket ediyor. İklim krizinin etkilerini asgari seviyeye indirmek için yoğun çaba harcıyoruz. Net sıfır emisyon hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Dünyanın bir kısmı refah ve zenginlik içinde yaşarken ciddi bir yekün teşkil eden diğer bir bölümü açlık, yoksulluk ve hastalıklarla mücadele ediyor. İklim krizinin derinleşmesinde en büyük payı olan ülkeler aynı zamanda bu krizden en az etkilenen ülkelerden oluşuyor.
1: CHP'de yeni haftanın tartışmalı konu başlığı grup toplantısı. Yarın mecliste kürsüye kimin çıkacağı merak konusu. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarına göre yarın kürsüde Kılıçdaroğlu olacak. Cumhuriyet gazetesine konuşan CHP sözcüsü Müslim Sarı, Kemal Bey gelecek ve grup toplantısı yapacak. Özgür Bey de gelsin, yönetsin, arkasında dursun ifadelerini kullandı. Grup Başkanı Özgür Özel'in bugün kurmaylarıyla bir araya gelerek son kararını vermesi bekleniyor. Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane'de toplam 6 beldede seçim yapıldı. 6 beldeden 4'ünü AK Parti, birini MHP, birini CHP kazandı. Yüksek Seçim Kurulu'nca belde statüsü kazanan yerleşim yerlerinde ara seçim yapılmasına karar verilmişti. Resmi olmayan sonuçlara göre Tokat'ın Bağtaşı ve Yolüstü beldelerini AK Parti kazandı. Kuşçu beldesinde MHP, Çevrecik beldesinde ise CHP sandıktan birinci çıktı. Nevşehir, Mustafa Paşa ile Gümüşhane'nin Tekke beldelerini de AK Parti aldı. Ermenistan'da halk sandığa gitti. İlk sonuçlara göre mevcut Başbakan Nikol Paşinyan'ın lideri olduğu Sivil Sözleşme Partisi oyların %51'ini alarak birinci parti oldu. Paşinyan zaferini ilan etti. İstanbul Maltepe'de dün sabah Otokoç Genel Müdürlüğü'ne ateş açılması olayıyla ilgili olarak 2 kişi gözaltına alındı. Koç Holding kurumlarına yönelik saldırılara tepkiler geliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, eleştiri sınırlarını aşan hakaret ve bunun da ötesine geçen şiddet asla kabul edilemez dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise Türkiye'nin huzurunu hedef alanlar güvenlik güçlerimizden kaçamayacaklar ifadelerini kullandı. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav için geri sayım sürüyor. 13 Haziran'da yapılacak sınava 1 milyondan fazla öğrenci katılacak. Sınav sonuçları 10 Temmuz'da açıklanacak. İstanbul Valiliği havaların ısınmasıyla beraber yangın riskine karşı kent genelinde ormanlık alanlara giriş çıkışları yasakladı. Bugünden itibaren sadece izin verilen mesire alanlarında piknik yapılabilecek.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne %0,76 azalışla 13.591,16 puandan başladı. Endeks şu dakikalarda 13.600'lerde seyrediyor. Serbest piyasada da dolar 46.10, euro 53.14, gram altın 6.370 liradan işlem görüyor. Bitcoin de 63.000 dolar bandında. Şansa kalmaz işimiz,
3: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor.
1: Fenerbahçe'de ikinci Aziz Yıldırım dönemi başladı.

0: olağanüstü genel kurulda 27.138 oyun 17.245'ini alan Yıldırım, rakibi Hakan Safi'yi geride bırakarak 8 yıl sonra tekrar başkan oldu. Yıldırım şampiyonluk sözü verdi. Basketbol Süper Ligi'nde ilk finalist Fenerbahçe Beko oldu. Anadolu Efes'i uzatmaların ardından 102-93 yenen Sarı Lacivertliler üst üste 3. kez finalde mücadele edecek. Fenerbahçe Beko'nun finaldeki rakibi bugün Bahçeşehir Koleji Beşiktaş Gain maçının ardından belli olacak. Bahçeşehir'in 2-1 üstün olduğu serinin 4. maçı saat 20'de başlayacak. Fransa Açık'ta şampiyon Zverev Toprak Kort'ta düzenlenen turnuvanın tek erkekler şampiyonu İtalyan Flavio Cobolli'yi 3-2 yenen dünya 3 numarası Alexander Zverev oldu.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
0: Tem Otoyolu Hendek Kavşağı Gümüşova arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle kesimler halinde yol trafiğe kapatılıyor. Diğer platformdan iki yönlü olarak giriş geliş sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikametinde 4 ile 5. kilometreler arası trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Nurdağ Gaziantep yolunun 33 ile 37. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik diğer şeritten kontrollü sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: Okul, sınav ve başarı için Arjuvit Focus yanınızda. Arjuvit Focus'ta Afrikalı Ali devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
3: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
4: Gri klimada o mu, bu mu, yok. Hem o var, hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.

0: Ben unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: o. Daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1 milyon 389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Erikli bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
3: Ayran 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
4: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen en paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam. Blok 3 La Katedral konserinde 120 kişilik dev senfoni orkestrası ve sürpriz sahne şovlarıyla muhteşem bir konser deneyimi yaşatmaya geliyor.
2: Git, git peşimi bırak, senin aşkın bana bir tuzak.
1: Rap müziğin enerjisi, senfonik düzenlemelerin görkemi ve sürprizlerle dolu unutulmaz anlara imza atacak bu özel gecede Blok 3, 28 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda. Biletler Bu Bilet ve Passo'da. Organizasyon 3x3 Production. Medya sponsoru Kral Pop Radyo.
3: Okul, sınav ve başarı için Arjivit Focus yanınızda. Arjivit Focus'ta Afrika'da Ali devam ediyor.

Ali Arslan Konya'dan göndermiş mesajını, milli takımımıza bir şarkı armağan edersen seviniriz diye notunu iletmiş. Şadiye Batmaz Adana'dan selamlarını göndermiş, istek şarkılarını yazmış. Çaldım bu arada, duymuşsunuzdur inşallah. Kuaför Nezih Manisa'dan hayırlı haftalar dilerim, Rabbim gönlüne göre versin, iyi yayınlar diye bir not iletmiş. Sevgili Nezih, köfteci kardeşimizin adı Murat'tı galiba, değil mi, yanlış hatırlamıyorsam. Ona da çok çok selamlar bu arada. Çalacağım şarkıyı sizlere armağan edeceğim. Aysel Baykan, hayırlı bereketli günün ve haftan olsun diye bir not iletmiş. Silopi'den Emin, selamlar, iş yerinde evde her daim kral açık, bizler için de bir şarkı çalarsan seviniriz diye bir mesaj göndermişsiniz. Sizlere de çok güzel bir şarkı hazırladım.

Evet, mesajlarımıza tekrar bir göz atalım. İlhan Saraçoğlu Eskişehir'den selamlarını iletmiş. Diyarbakır'dan Fatma Yıldız, cumartesi buradasınız. Bizim için büyük bir keyif olacak. Tüm aileme gelsin. Evet, Diyarbakır'da, özür dilerim. Diyarbakır'da bir AVM'de çekiliş yapılacak noter huzurunda. Sevgili Kalender ailesi de beni davet etti çekiliş için. Geçtiğimiz yıllarda da gelmiştim. Bir ya da iki sefer gelmiştim yine aynı şekilde. Cumartesi günü saat 14 sanırım. Orada olacağım. Haberiniz olsun. Tüm Diyarbakır'a da selamlar. Abi kolay gelsin, 26 senelik kralcıyım. Tüm kral dinleyenlerine armağan ediyorum çalacağın şarkıyı. Bursa'dan Sebocan, çalışma arkadaşlarım için bir şarkı istiyorum. İyi yayınlar diye notunu iletmiş sevgili kardeşim. Çok teşekkür ediyorum. Gelen mesajlardaki isteklerden bir tanesi daha hazır.

0: Okul, sınav ve başarı için Arjuvit Focus yanınızda. Arjuvit Focus'ta Afrikalı Ali devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor. Derken Vodafone'da Alperen'den inanılmaz bir blok. Uhuhu, müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
4: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
3: Bravo Vodafone.
5: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
8: Sen ne istersen ol.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Bizim çocuklar sahada, ülken hep yanlarında.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
8: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
9: Sağlam bankacılık.
10: İlaç gibi radyo.
11: Reklam.
12: Bizim sevgili kralcılarımız pop müzik dinlerse nerede dinler? Tabii ki Kral FM'in kardeş radyosu Kral Pop Radyo'da dinler.
13: İkinci radyo frekansında Kral Pop Radyo'yu ayarlamayı ihmal etmeyin dostlar.
14: Pop müzikte onlar da krallıklarını ilan ettiler.
15: Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
16: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
15: Siz kralcıların sayesinde Kral Pop Radyo, Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ediyor.
16: Pop müzikte tercihini Kral FM'in kardeş radyosu Kral Pop Radyo'dan yana yapan tüm kralcılara teşekkürler.
17: Okul, sınav ve başarı için Arçelik Focus yanınızda. Arçelik Focus'ta Afrikalı Ali devam ediyor.

dostlukmuş. Ölüme yürümekmiş. Üstüne titremekmiş. Vefaymış. Aşk dediğin zavallı bir kapıyı duvara çarpıp çıkıncaya kadarmış. Bana koymaz deyip sancını bir kilo rakıya gömsen de akşamları. Oy benim yaralım. Asıl sancı uyandığında bütün odaları

Veda vakti geldi. Bana ayrılan sürenin sonu. Birazdan Harbi Kız mikrofon başında olacak. Yarın saatler 11'i gösterdiğinde inşallah tekrar birlikte olmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kral FM'de Afrikalı Ali'yi dinlediniz. Allah'a ısmarladık.

0: Okul, sınav ve başarı için Arkivit Focus yanınızda. Arkivit Focus Afrikalı Ali'yi sundu.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Bu anons seni Vavakars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garantiyle Vavakars'tan al.
1: Vavakars, ilaç gibi radyo.
0: Reklam. En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
3: Otopratik, Otopratik.
4: Hava durumu.
5: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülkede yağış az noktada var. Bugün İstanbul puslu 28, Ankara parçalı bulutlu 30, İzmir parçalı bulutlu 35, Bursa parçalı bulutlu 32, Antalya parçalı bulutlu 28 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik, Otopratik.
0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Bu acıyı nereden bilir kardeşim? Boşuna söylememişler. Seven çeker acıyı, sevmeyen nereden bilsin? Bana aşktan, bana sevgiden söz etme kardeşim. Sevmek kim, sen kimsin? Ne alakacaksınız ama işte bu şarkıyı dinleyince aklıma gelen şarkılardan bir tanesiydi. Ferdi abimizi, krallığımızı selamladık. Yine haftaya başladık dostlar. Yine duygularınıza tercüman olacak çok güzel şarkılarımız var. Tabii ki bu şarkılara dilerseniz sizler de mesajlarınızla dahil olabilirsiniz. 0532 703 92 00 WhatsApp numaramız. Çok teşekkür ediyorum ilginize, alakanıza. Birazdan her bir paylaşımınızı tek tek adrese teslim edeceğim. Yeni hafta yakışır en güzel şarkılar dedik, işte onlardan birisi daha ki Müslüm Gürses, İnsaf diyoruz. Hepiniz programımıza hoş geldiniz dostlar.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Bahar geldi, Şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.

0: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford yetkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
1: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
2: Lösev hayat verir.
3: Ne var sırada, Denizbank burada.
4: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
5: Kendi ayaklarının üzerinde durmak. İşleri büyütmek. Arabayı yenilemek. Çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.

0: birlikte Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem on alın. Gri klima.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral FM'de.
5: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Arda arda derin şarkıları sıraladık. Kamburun Akkor, Gülden Karaböcek, Bergen. Nasıl güzel gitti ama, değil mi? Aynen. O halde radyomuzun sesini birazcık daha açıyoruz. O benim sevdiğim, o benim değer verdiğim kişi sen olamazsın. Herkes bir maske. O maskeler elbet bir gün düşüyor. Ne zaman düşüyor? Bir kavga anında düşüyor. Ya da menfaatin çıkarın bittiği anda düşüyor. Ama gerçek yüz elinde sonunda ortaya net bir şekilde çıkar kardeşim. Zaman. Zaman işte.

0532 73 92 0 WhatsApp numaramız demiştik. Mesajları şöyle bir bakalım. Balıkesir'den Ercan Kısa, Kepsi Cezayir Yatan, Sinan Kaya, şurada Ek, Sibel İçin bir şarkı istiyorum Harbi Kız demiş. Şenur ve Özlem Hanım'ı da unutmayalım. Bursa'dan Cengiz kardeşim, eşim Arzu'ya bir şarkı istiyorum Harbi Kız, Ferdi Tayfur olursa da şahane olur demiş. İlerleyen dakikalarda mutlu edeceğim seni. Muammer Koçak abimize İzmir'den bizi dinliyor. Sevgiler, selamlar. Burcu'ya da yazalım bir reçete Almanya'dan. Adanalı Zila'cığım, canımsın benim, aç sesini kardeşim demiş. O da koyu bir Ferdi'ci. Helal olsun sana. Bursa'dan Hasan, o da diyor ki Harbi Kız tüm şarkılar İzmir'de yaşayan çok sevdiğim Nazan armağan olsun demiş. Nazan'a da yazalım bir reçete. Peki Kiboş ablamızın bu güzel yorumu eminim ki Bursa'ya da ilaç gibi gelecektir. Dönme sevgilim. Var mı sizin de dönme dediğiniz birisi? Geç kalan özür, zamanında verilen değerini yeri tutmuyor vallahi. O yüzden biz de diyoruz ki çok geç kaldınız kardeşim.

0: İlaç gibi radyo. Reklam. Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
1: Hedefe ulaştınız.
2: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Anneler, babalar, çilekte %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için en yakın çilek odası mağazasına bekliyoruz. Detaylar çilek.com'da.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
6: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
7: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
8: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
8: Mutlu Akü bir numara.
9: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
10: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
11: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
12: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar Tatil Budur.

0: Çağrı.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajı.

0: bütün çocuklar sahada, ülken hep yanlarında.
1: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

İlaç gibi radyo. Reklam. Yarım asırdır sayısız eserleriyle hafızalarımızda silinmez izler bırakan Ahmet Selçuk İlkan, 50. sanat yılının ilk buluşmasını doğduğu şehir Adana'da gerçekleştiriyor.

0: yakalar beni. Sokaklar sarar beni. Duvarlar anlar beni. Ben artık susuyorum.
1: Ahmet Selçuk İlkan'ın 50. Sanat Yılı konseri 13 Haziran Cumartesi saat 20'de Adana Sarıçam Belediyesi'nin ev sahipliğinde Ferdi Tayfur Sanat Merkezi ve Müzesi'nde. Ücretsiz gerçekleşecek bu konserin medya sponsoru Kral FM.

biriydi. Seven şeker acıyı, sevmeyen nereden bilsin? Sevmeyi bilmeyenle mutluluk aranmaz kardeşim. Sadece hayal kırıklığı birikir. İşte o birikmiş hayal kırıklığı da kalbimizi ne yapar? Paramparça eder. Delik deşik eder. Öyle bir iz bırakır ki, öyle bir yara bırakır ki, işte o yara da kolay kolay kapanmıyor be kardeşim. Kapanmıyor. Ben seni seviyorum ya, sen beni sevmesen de olur diyelim mi? İbrahim Erkal, mekanı cennet olsun. Dadaşlar diyarından da çokça mesajlar gelmişti bugün. Onların da gönlünü fethedelim bu güzel reçetemizle beraber. Kadir Bozkurt selamını aldım. Bu şarkıyı sana da gönderiyoruz. Ordu'dan programımızı takip eden Tülay Topuz'a yazalım bir reçete. İnegöl'den Okan, severek dinliyoruz harbuki seni demiş. Çırağı Ömer'e armağan etmiş. İzmir'den Yeni Şakran'dan Hasan Usta, şu anda Dikili'deki kahveci Serdar ve müşterilerine bir şarkı beklemekte. Tekirdağ Kapaklı'dan Adem kardeşim yolun açık olsun. İbrahim Erkal'dan bir şarkı istemişsin. Umuyorum ki bu şarkı duygularına tercüman olacaktır.

0: İlaç gibi radyo. Reklam. Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. VavaCars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta. VavaCars, ilaç gibi radyo. Reklam.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
2: Yol durumu.
3: Hem otoyolu Hendek Kavşağı Gümüşova arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle kesimler halinde yol trafiğe kapatılıyor. Diğer platformdan iki yönlü olarak giriş geliş sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikametinde 4 ile 5. kilometreler arası trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Nurdağ Gaziantep yolunun 33 ile 37. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik diğer şeritten kontrollü sağlanıyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Efsane bir şarkıdır. Özlemişiz değil mi? Uçurumun kenarına getirdin ömrümü. Bir adım daha atsaydım belki de kendimi kaybedecektim. Ama şimdi geriye dönüp bakınca anlıyorum ki beni yıkan gidişin değil, sana verdiğim değermiş kardeşim diyenler. Bu şarkı benden size armağan olsun. Yeni saatimizi devir attık. Erol Budan'la hemen sonrasında arabeskin derinliklerine dalma zamanı dostlar. Selahattin Özdemir'le şöyle bir akalım bakalım. Ruhumuz şenlensin. Aynen. Aç sesini kardeşim diyoruz. Mesajları da birazdan değerlendirmeye devam edeceğim. Radyolarını şimdi açan dinleyicilerimize bir kez daha selam olsun. Alemin kralı Kral FM'de. Harbi.

Boşuna söylemiyoruz. Harbi kıza arabesk başkadır, çalınan tüm şarkılar aşkadır diye. İşte bu slogana yakışan daha nice güzel şarkılarım var. Vallahi doğru yerdesiniz. Bir yere gitmeyin. Gıpraşmayın yani. Annem öyle derdi. Sivas'tan servisçi Adem Dağşan. Meslektaşlarıma yaz bir reçet harbi kız demiş. Yazalım bakalım, kolaylıklar diliyorum. Ayşe Çolakoğlu Antalya'da şu anda seyir halinde bizi dinlemekte. Saatimizin 13 olması ipi çeken eşi Salih Çolakoğlu ile birlikte şarkılarımıza tempo tutuyorlarmış. Yolunuz açık olsun. İnşallah bir şarkı da duyunuza ilaç gibi gelecektir. Viteste buluştum şarkıda eller. Olur mu? Eyvallah. Mecda Şahin, Diyarbakır'da yazalım reçetemizi.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Yurt genelinde hava parçalı, az bulutlu, Marmara'da Poyraz sert ve serin esiyor. Ege'de ise kara

0: veya serinlik veriyor. Akdeniz'de de lodos nemli esiyor. Trakya, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Karaman, Çankırı, Muş çevreleri, Van ve Bitlis'in kuzeyiyle Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olunmalı.
1: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.
3: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak vaza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
4: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
5: Ödemek EasyCo demek.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Geçmişten biri veya yarım kalmış bir hikaye tekrar hayatına girecek.
8: Yardım edin!
7: Aşk işleri belli olmaz.
8: Kimse yapma!
7: Ben bugün şanslı günündeyim sanırım.
9: Belki ben de öyle.
7: Ama sadece aşk değil, yani çatışma da olabilir. Hatta her ikisi birden ters gelmiş.
10: Umarım bir daha görüşmeyiz.
11: Zaten bir daha karşılaşırsak bugünün bir tesadüf olmadığı ortaya çıkacak, biliyorsun değil mi?
10: Tek dileğim bir daha karşılaşmamak.
12: Yeni dizi Doğan'ın Kanunu 10 Haziran Çarşamba Star'da.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
13: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isg.info.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Ne 11'de?
1: Ne istersen ne 11.
2: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Euro Repar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Euro Repar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
3: Ay, 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
4: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
5: Peugeot.
6: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar.
7: Üstelik büyük ekranda sunar.
6: Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
8: İlaç gibi radyo.
9: Reklam.
10: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

mesajlarda arzu edilen Simer'den biri Ferda abi bizdi. Ne ona ne de onun şarkılarına doyum olmaz, haklısınız. Bir reçete daha yazacağım ama öncesinde tabii ki her Tayfur'la bütünleşmiş bir isimde kim geliyor aklınıza? Ahmet Selçuk İlkan, değil mi? Yıllardır yaşadığı toplumun ortak duygularını, aşklarını, acılarını, özlemlerini ve ölümsüz anılarını notalara, mısralara döken o büyük insan, kıymetli kişi diyebiliriz, şair diyebiliriz. Ahmet Selçuk İlkan'ın 50. sanat yılı konseri 13 Haziran Cumartesi saat 20'de Ferdi Tayfur Sanat Merkezi ve Müzesi'nde. Bu konsere Ahmet Selçuk İlkan ve tüm sevenlerini bekliyoruz. Tabii Ahmet Selçuk İlkan'ın sevenleri de eminim ki onu yalnız bırakmayacaklar. Adana Sarıçam Ferdi Tayfur Kültür Merkezi'ne bekliyoruz dostlarını, sevenlerini. Tüm Adana'ya duyurmuş olalım.

seven demeyelim de zalim seçen. İşte gönül bu ya. Seçiyor kardeşim. Nerede ulaşılmaz, nerede erişilmez, nerede hayırsız, nerede vefasız var, gidiyor onu buluyor ya. Yani. Vallahi. Ama diyoruz ki sevgi emek ister, anlayış ister, merhamet ister. Zalim olan ise kırar, üzer, incitir. Sonra bunu sıradan bir şeymiş gibi görür. Kalp sevgiyle büyür, zulümle değil.

kırılmamak için bunu yapmak zorundayız. Çorlu'dan Mustafa Çetin kardeşim, selam olsun sana da. Harbi kız seni dinliyorum demiş Yadegül. Sevgiler Zonguldak'a.

seven gönlümüzü kırmayın. Kıymet bilin azıcık kardeşim diyoruz ve imparatorla babalar da istediğini nihayet erdirme zamanı. Arzucuğum Samsun'dan bizi dinliyorsun. Eşin Engin Gence sevgiler selamlar. Nazilli'den Akif kardeşim İzmir'de bulunan Hakan abisine armağan etmiş. Gelmiş İzmir'den. Gözün aydın. Tamer Fransa'dan sevgiler abi kız. Eyvallah. Ankara'dan Mehmet. O da programımızı takip eden dinleyicilerimiz arasında. Çok sevmiş birisini. Tek taraflı. Hala kendisinin sevgisinin haberi yokmuş. Zalim demiyor ona. Sadece tek taraflı sevdik ama sevilmedik bari kız demiş. Tatlı bir sistem var ama yine de kalbindeki o büyük sevgiden dolayı tek bir kötü söz etmiyor kardeşim. Helal olsun sana. Diyarbakır'dan Cahit İmkan. Sana da yazalım reçete. Avusturya'dan tüm gurbetçilerimize yazalım bir şarkı. Sağlam bir reçete bekliyoruz yeğenler. Peki. Size de armağan olsun Fransa'dan.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Hedefe ulaştınız.
0: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
4: Neova Sigorta.
5: Anneler, babalar, Çilek'te %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için en yakın Çilek Odası mağazasına bekliyoruz. Detaylar çilek.com'da.
6: Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz havada.
7: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım.

0: tarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok

0: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Bizim çocuklar sahada, ülken hep yanlarında.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: İlaç gibi radyo.
6: Reklam.

Yalan mı söyledin göz göre göre? Ne zaman dolacak verdiğin süre? Gönülden gördüğüm takvime göre aldığım her nefes bir gün sayılır.

Sizdir bana sensiz cennet bile sürgün sayılır ya Rabbi, böyle bir söz olabilir mi ya? İşte bu şarkılarda oluyor. Yok yok böyle bir güzellik. Asude Ordu'dan selamlar. Eyvallah güzelim. Düzceliyim harbi kız. Almanya'ya doğru gidiyorum demiş, yolun açık olsun. İstanbul'dan ver bizi Yasin kardeşim. Sonra yazalım reçete. Sarı Dökümcüler sitesinde şarkılarımızı inleten Urfalı Reşat Sayın abilerim Çetin ve abi Abdullah Çetinkaya için bir şarkı istiyorum demiş. Eyvallah, böyle mesajlar akıyor. Ama artık programımızı nihayete erdirme zamanı geldi. Benden hemen sonra sevgili Ata mikrofon başında yerini alacak. Ona da kolaylıklar diliyorum. Nasip olursa, Rabbim ömür verirse, yine saatler 13'ü gösterdiğinde Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de tekrar kavuşacağız.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta.
0: Vava Cars. İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: İyi günler, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 8 Haziran Pazartesi. Günün öne çıkan gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. 15 bültenine sınır ötesinden gelişmelerle başlıyoruz. Amerika-İran arasında müzakerelerde mutabakat arayışı sürerken saha yine karıştı. İsrail ve İran karşılıklı olarak birbirlerine hedef almayı sürdürüyor. İsrail'in dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hedef almasına misilleme olarak da İran, İsrail'e füze saldırıları düzenledi. İsrail de yanıt olarak İran'daki hedefleri vurdu. Amerikan Başkanı Trump, İran'ı durmaya ve anlaşma yapmaya çağırdı. Netanyahu'yla da telefonda görüştü. Görüşme sonrası Amerikan basınına konuşan Trump, Netanyahu'nun karar veremeyeceğini, İran'la anlaşmayı kabul etmek zorunda olduğunu söyledi. Trump'tan sosyal medya açıklamaları da geldi. Önce İsrail ve İran ateşe son vermeli açıklaması yaptı, ardından taraflar ateşkes istiyor diye yazdı. Anlaşmanın başarısız olması durumundaysa İran'a kara saldırısı ihtimalini de değerlendirdiğini kaydetti Trump. İsrail Başbakanı Netanyahu ise güvenlik kabinesini topladı. Bölge ülkeleri de karşılıklı saldırılar nedeniyle hava sahasını kapattı. Ermenistan'a uzanalım. Parlamento seçimlerinde oy sayımı devam ediyor. Seçime katılım oranı da son yılların en yüksek seviyesinde. İlk sonuçlara göre de mevcut başbakan Nikol Paşinyan'ın lideri olduğu Sivil Sözleşme Partisi oyların %50'sinden fazlasını alarak birinci parti oldu. Paşinyan zaferini de ilan etti. Konuşmasında Türkiye ile ilişkilerin önemini de vurguladı. Türkiye ile çok iyi bir dinamik yakaladık. Nihai atılımı yapmak için bu dinamiği devam ettirmemiz gerekiyor dedi. Filipinler ise 7,8 ile sallandı. Pek çok binanın yıkıldığı deprem sonrası en az 14 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Pasifik Ateş Çemberi olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağındaki Filipinler'de büyük çaplı depremler sık yaşanıyor. Yurda dönelim, içeride siyaset gündemi Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmelerle şekilleniyor. Bu hafta çok önemli, zira yarın grup toplantısında ne yaşanacak merak ediliyor. Son gelişmeleri NTV Ankara muhabiri Özgür Akbaş'tan dinliyoruz.
5: Kemal Kılıçdaroğlu mahkeme tarafından atanan genel başkan grup toplantısında

0: çıkması yapma noktasında kararlılığı var. Bu zaten duyuruldu. Ama bugün de CHP'nin grup başkanı Özgür Özel kurmaylarını topladı. Bir değerlendirmede bulundular. Aslında yarın Manisa'ya gidecekti. Ferdi Zeyrek'in, ki çok yakın dostu Ferdi Zeyrek'in, ölüm yıldönümüydü. Ama bir inatlaşmaya sanki süreç evrildi. Özgür Özel de bu kürsüyü bırakamam diyerekten bugünkü kurmaylarıyla yaptığı toplantıdan da böyle bir karar çıktı ve yarın ben konuşacağım diyor Özgür Özel. Hatta başvuru da yapıldı. CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır tarafından meclis başkanlığına başvuru yapıldı. Yarın 13.30'da grup toplantısı yapılacak. Bütün partililer gelecek. Milletvekilleri orada olacaklar. Ali Mahir Başarır grup toplantısını açacak ve sonrasında kürsüye Özgür Özel'i davet edecek. Ancak burada tabii şu soru cevap arıyor. Kemal Kılıçdaroğlu eğer ekibiyle birlikte, milletvekilleriyle birlikte gelirse o salona nasıl bir tablo ortaya çıkacak? Bir müdahale olacak mı? Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması istenecek mi? Gerçekten bu bir soru işareti. Gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi açısından hoş olmayan görüntüler de yaşanabilir. Bu noktada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir güvenlik toplantısı olduğunu da belirtelim. Yarın grup toplantısı olacak Cumhuriyet Halk Partisi'nde saat 13.30'da. CHP'nin Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır açacak grup toplantısını ve kürsüye Özgür Özel'i davet edecek. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve ona destek veren milletvekilleri, partililer gelecekler mi? İşte bu merak konusu.
1: İstanbul'da bıçaklanan 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin açılan davanın ilk duruşması yarın görülecek. 14 yaşındaki katil zanlısı ilk kez hakim karşısına çıkacak. Bursa'nın İnegöl ilçesinde çocuk parkına pompalı tüfekle ateş açıldı. 6'sı çocuk, 10 kişi yaralandı. 18 yaşındaki 2 şüpheli gözaltında. Gümüşhane'de ise 26 yaşındaki Arzu Pekin 2 Haziran'da eşi tarafından odunla darp edilerek öldürülmüştü. Saldırgan 4 gün sonra saklandığı depoda yakalandı. Kocaeli'de de 5 çocuk annesi bir kadın eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü. Mersin'de de bir kadın market alışverişi yaparken boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav için geri sayım sürüyor. 13 Haziran'daki sınava 1 milyondan fazla öğrenci katılacak. Sınav sonuçları da 10 Temmuz'da açıklanacak. Ve spor bülten öncesi mega kent için bir uyarıyla noktalıyoruz. İstanbul Valiliği havaların ısınmasıyla beraber yangın riskine karşı kent genelinde ormanlık alanlara giriş ve çıkışları yasakladı. Bugünden geçerli olmak üzere 15 Ekim'e dek sadece izin verilen mesire alanlarında piknik yapılabilecek. Şansa kalmaz işimiz
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. Fenerbahçe'de 2. Aziz Yıldırım dönemi resmen başladı. Olağanüstü genel kurulda 27.138 oyun 17.245'ini alan Yıldırım, rakibi Hakan Safi'yi geride bırakarak 8 yıl sonra tekrar başkan oldu. Yıldırım şampiyonluk sözü verdi. Basketbol Süper Ligi'nde ilk finalist Fenerbahçe Beko'nun rakibi bugün Bahçeşehir Koleji Beşiktaş Gain maçının ardından belli olacak. Bahçeşehir'in 2-1 üstün olduğu serinin 4. maçı saat 20'de başlayacak. Filenin Sultanları Bulgaristan'ı zorlanmadan geçti. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi ilk hafta son maçında Bulgaristan'ı 3-1 mağlup etti. Şansa kalmaz işimiz
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
1: Otopratik. Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre iç kesimlerde sağanaklar devam ediyor. Sıcaklık güneyde 2 ila 3 derece daha arttı. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 28, Ankara parçalı bulutlu 29, İzmir parçalı bulutlu 34, Bursa parçalı bulutlu 30, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 29 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
4: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
5: Yol durumu.
6: Hem otoyolu hem de kavşağı Gümüşova arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle kesimler halinde yol trafiğe kapatılıyor. Diğer platformdan iki yönlü olarak gidiş geliş sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikametinde 4 ile 5. kilometreler arası trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Nurdağ Gaziantep yolunun 33 ile 37. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik diğer şeritten kontrollü sağlanıyor.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
8: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklığı.

0: Fiyatları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.
2: Atadan müzik ziyafeti.
3: Efendim merhabalar, sevgiler, saygılar alemdeki tüm güzel insanlara, tüm Kral FM dinleyenlerine Atadan selamlar.

5'te saatimiz, vaktimiz geldi. Yine buluştuk, yine bir aradayız. Şükür kavuşturana şükürler olsun. En güzel isimler Allah'ındır diyen, Allah nurunu tamamlayacak diyen, Allah katında tek din İslam diyen Allah'a sonsuz şükürler olsun. Sevgili Harbi Kız'ı uğurladık. Hizmet güzellik sırası bende. Her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. Bu güzel gündeki beraberliğimizde hepimize bol muhabbetler. Alemin kralında atadan müzik ziyafeti başladı.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam. Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem on alın. Gri klima.
2: Hedefe ulaştınız.
3: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.

0: yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford etkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Peugeot.

0: Çelik teknolojisi, bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Lezzet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
2: İlaç Gibi Radyo.
3: Reklam.

Çok dikkatli dinleyenlerimiz var maşallah maşallah, gurur duyuyorum sizlerle. Erol Budan şarkısı bugün üçüncü kez çalınmış. Dikkatini çekmiş sevenlerimizin, hayırdır bir şey mi var diye. Yok, benlik bir şey yok. Şarkıyı görünce, epeydir çünkü arşivimizde yoktu. Hadi bir de ben çalayım dedim. Şöyle güzel de bir sıralama yapalım damardan yana. Ama sevenlerimizden hoşnut olmayanlar olmuş herhalde. Eyvallah, bazen olur böyle çakışmalar şarkılardan yana. Aynı sizlerin dikkat ettiği gibi ben de şimdi düştük için gelen mesajlardaki şarkılara dikkat ediyorum şu ana kadar. Onay alan üçlük yok. 16.30'a var. İki mesajı onayladım. Ama üçlük için yok.

0: Duyanım.
1: İlk göz ağrım yakışıklı oğlum gelmiş. Aziz gelmiş buraya. Paşa hoş geldin.
0: Tek başımayım.
1: Şimdi dün tabi bugün ormanlara giriş yasağı başladı bazı illerimizde. Doğru da bir karar çünkü sorumsuz çok. Yani Allah muhafaza orman yangınları haberleri görmek istemiyoruz. Ormanlarımıza, ormanlardaki canlılara ve ormanlara yakın evleri olan insanlarımıza zarar gelsin istemiyoruz. Güzel bir olay. Dün deli divane piknik yeri arıyoruz. Vallahi ne kadar yere gittik. Her taraf trafik. Felç. En son Kemerburgaz'da karar verdik. Kemerburgaz'a gittik. Bir piknik alanına girdik. Şimdi parası mevzu değil de. Yani dikkatimi çeken bir konuya dile getirmek isteyeceğim. 300 lira verdik. Giriş yaptık. Yani hiçbir hizmet yok abi. Ya bu paraları niye alıyor bu adamlar? Ben anlamış değilim ya. Hiçbir hizmet yok. Bir çeşme var. Rezalet. Etrafı çamur. Çeşmenin etrafı leş. İnsanlar da böyle uzaktan uzağa böyle tabii yıkıyor malzemelerini, meyvesini, sebzesini veya tabağını, çanağını. Böyle tuhaf bir durum ya. Yani. Çöp tenekeleri devrilmiş. Çöpler dağılmış. Çoğu insanın umurunda değil. Onlar da ekstra çöp atıyorlar. Yani ücretli bir yer. Bence belediyelerimiz böyle teslim ettikleri, devrettikleri yerleri iyice iyi denetlesinler. Artı ekstra hizmetler yapın ya. Ekstra bir şeyler yapın ya. Vallahi dün kendi kendime dedim ki yani şurası Almanların elinde olsa yemin ediyorum cennet bahçesi yaparlar. Çimleriyle, parklarıyla, ne bileyim oturma alanlarıyla, yürüyüş yollarıyla hiçbir şey yok. Tamam doğallığını bozmayalım da bu kadar da değil ya. Zaten yamaçlı çok bir şey anlamadı çocuklar. Ama yine de iyi yoruldular. Yani özellikle dediğim gibi paralı olan yerlerde hizmetlerini arttırmaları lazım abi. Parayı al. Ne halleri varsa görsün. Olmaz. Olmaz. Çok tembeliz. Çok tembeliz. Biraz çevreci olacağız. Daha çok çalışacağız. Daha çok tedbirli veya dikkatli. Daha çok önemseyeceğiz. Belediyelerimiz denetlesinler. Oraları devredenler, işletmek isteyenler, dediğim gibi ekstra bir şeyler koyun, yapın. Oraya gelen bir daha gelmek istesin. Vallahi ben oraya bir daha gitmem mesela. Dünkü gittiğim yere bir daha gitmem abi.

Şarkıyla reklamlara gidelim bakalım. Mesajlardan da okuyalım. İzmir'den Fatih 16.30 için demiş. Sivas'ta Osman diyor ki, burada parklarımız çok güzel demiş, ne güzel. Hamburg'dan Özlem. Evet, buralarda da parklar çok güzel demiş, düzenleniyor demiş. Bizim de öyle olmamız lazım. Özbekistan Taşkent'ten Derya, selam olsun sana demiş. Üçlük bakayım şarkılarına. Danimarka'dan Dürdane. Bugün diyor sınavdan geçtim, çok mutluyum. Üçlüğe talibim demiş.

0: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak.

0: istediğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Tanıştıralım, Süper Besin Dardanel Sardalya.

0: de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
4: Ödemek EasyCo demek.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
6: Bana göre yenilikçi olmalı.
7: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
8: Bana göre vizyoner olmalı.
9: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
10: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
11: Sağlam bankacılık.
12: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar.
13: Üstelik büyük ekranda sunar.
12: Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
14: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
15: Ne var sırada Denizbank burada?
16: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
17: Kendi ayaklarının üzerinde durmak. İşleri büyütmek. Arabayı yenilemek. Çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin, sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.
18: Ne var sırada Denizbank burada.
19: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
20: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
21: Bizim çocuklar sahada, ülken hep yanlarında.

0: üçlük için iki sevenimizin mesajını onay vermiştim. İkisi de güllü şarkıları istiyordu. Bir tanesi Özbekistan'dan az önce mesajını okumuştum. Taşkent'ten Derya. Ulaşamadık Derya'ya. Ulaşabilseydik onu da canlı yayın alacaktım. Çünkü güllü şarkılar istemişti. Diğeri de Sivaslara'dan Kuaför Birkan. O da güllü şarkılar istemişti. Birkan hatta bekliyor. Kuaför Birkan nasılsın?
1: Çok şükür abim, siz nasılsınız, iyisiniz?
0: Sağ olasın Birkan. Üçlüğün hazır, sen hazır mısın?
1: Tabii ki abi, hazırım. Teşekkür ediyorum. Bayağıdır mesaj atıyordum, ilk defa bugüne nasip oldu.
0: Eyvallah, aynen doğrudur. Bugün dikkatimi yayın akışınız biraz daha eskilere, yani arabeskin damarın tam da tadında oldu. Yıllara geri döndüğünü gördüm ve bu da çok güzel demişsin. Reis kolay gelsin, harikasın. Üçlü et albüm demiş. Rahmetli Güllü'nün şarkılarını sıralamışsın. Sivaslara'dan Kuaför Birkan. Kolay gelsin, yayınlar demişsin Birkan. Bu satırları, bu mesajı. Eklemek istediğin neler? Söz sende, gönlünce seslen, imzanı da at. Üçlünü dinleyelim.
1: Abi çok teşekkür ediyorum tekrardan üçlüye tarif ettirdiğiniz için. Hemşerilerimi istiyorum. Başka da söylemek istediğim bir şey yok abi.
0: Öyleyse şimdi...
1: Üçlük zamanı.
2: Atadan müzik ziyafeti.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Babacars. Bu anons seni Babacars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garantiyle Babacars'tan al.
0: Babacars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
5: Spor. Milli takım Dünya Kupası'ndaki evine ulaştı. Arizona'ya giden Ay Yıldızlılar D grubundaki ilk maçında pazar günü saat 7'de BC Plus Vancouver Stadında Avustralya ile karşılaşacak. Ay Yıldızlılar ikinci maçında Paraguay, üçüncü maçında Amerika ile mücadele edecek. Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığına 8 yıl sonra rekorla döndü. 27.138 oyun 17.245'ini aldı. Olağanüstü genel kurulda Hakan Safi'yi geride bırakan Yıldırım camiaya şampiyonluk sözü verdi. Basketbol Süper Ligi'nde ilk finalist Fenerbahçe Beko'nun rakibi bu akşam belli oluyor. Bahçeşehir Koleji Beşiktaş Gain maçı saat 20'de başlayacak.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
7: Yol durumu.
8: Hem otoyolu Hendek Kavşağı Gümüşova arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle kesimler halinde yol trafiğe kapatılıyor. Diğer platformdan iki yönlü olarak gidiş geliş sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikametinde 4 ile 5. kilometreler arası trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Nurdağ Gaziantep yolunun 33 ile 37. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik diğer şeritten kontrollü sağlanıyor.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
9: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: üçlü tamamladık bu güzel şarkıyla. Yaşayan efsane sevgili Ahmet Selçuk İlkan'ın 50. sanat yılı buluşması Adana'da olacakmış. Ay maşallah da Ahmet abiye yakışır. Selamlarımı göndererek yarım asırdır yaşadığı kuşağın kültürel ve duygusal hafızasında sayısız eserleriyle silinmez izler bırakan Ahmet Selçuk İlkan, 50. sanat yılının ilk buluşmasını doğduğu şehir Adana'da gerçekleştiriyor. Adana Sarıçam Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan bu özel gecede milyonların hayatına dokunan eserler ve unutulmayan şarkılar aynı duygularla yeniden can bulacak. Anılarına, notalara, mısralara döken Ahmet Selçuk İlkan'ın 50. sanat yılı konseri 13 Haziran Cumartesi saat 20'de. Ferdi Tayfur Sanat Merkezi ve Müzesi'nde bu konseri Ahmet Selçuk İlkan tüm sevenlerini Adana Sarıçam Ferdi Tayfur Kültür Merkezi'ne bekliyor.
1: İşte aşkın tam saati.
0: Ahmet
1: i̇şte,
0: abi adına bu çağrıyı yapmış olalım.
1: Ben artık biletimi kestim.
0: Bu güzel organizasyonda gecede eğlencede bulunun. Keyfini sürün bu güzel şarkıların. Sevgili Ahmet abimizimiz. Ahmet abiyle bir araya geldiğimizde. Abi bu şarkı da mı senin? Bu şarkı da senin diye. Hep aynı muhabbetleri yapıyoruz. Aynısını rahmetli Ali Tekin Türe'de de yapıyorduk.
1: Ateşi tiner gibi dudaklar.
0: Gerçekten ikisi
1: bir ömrü
0: inanılmaz bestekarlar.
1: Hangi gönül çeker böylesine nöbet?
0: Hangi nice güzel eserlere imza atmışlar.
1: İşte aşkın tam saati. İşte çıldırma vaktim. Ben artık biletimi kestim. Sana geliyorum. Ayrılığın kemiklerini kıra kıra, gecenin karanlığını yara yara, yıllanmış yara.

0: Aradım hemen Ahmet abi. Duyuyor musun Ahmet abi diye? Duyuyormuş Ahmet abi. Sevgili Ahmet Selçuk Yeykan.
1: Ya duymaz olur muyum?
0: Güzel ben... güzel insan, tebrik ya. Ediyorum seni. Maşallahın var ya vallahi.
1: Atacığım, ben de sizi yürekten kutluyorum. Gerçekten siz kültür elçilerisiniz. Her zaman söylüyorum. Sizler, biz şarkıları yazıyoruz, şarkıları hazırlıyoruz ama sizler de bir gönül köprüsü kuruyorsunuz ve tüm sevenlerimizle bizi buluşturuyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum güzel kalbinize, güzel duygularınıza.
0: Vallahi vakit...
1: İnşallah ömür boyu hep birlikte
0: İnşallah.
1: Güzel şarkılar.
0: Ahmet abi yapıyoruz. Vakit olsaydı, biraz da yakın olsaydı vallahi gelirdim gecene.
1: Onur duyardım. Senin gelişin bize ayrıca başka bir haz verirdi.
0: Eyvallah.
1: Hatıralarımız var.
0: Eyvallah.
1: Kral efendim deyince ya sizlerle beraber işte dünden bugüne bakıyorum. Yani ne güzel günlerde buluşmuşuz. Ne yılları beraber ama ne şarkıları birlikte büyütmüşüz.
0: Aynen.
1: Hani bebek büyütür gibi, çocuk
0: Aynen
1: büyütür
0: öyle.
1: Gibi ama...
0: Aynen öyle.
1: Ama bu benim 50. sanat yılım olacak ve Adana'da doğduğum şehirde başlıyor atacığım. Bütün işte yazdığımız şarkıları orada dile getireceğiz ama bu arada hemen hemen ülkemizin çok çeşitli şehirlerinde sürecek. Sonra bir dala gidesini de hep beraber yine sizler de olacaksınız.
0: Ha, inşallah.
1: Daha önceki yıllarda olduğu gibi İstanbul'da yapacağız.
0: İnşallah.
1: Eylül-Ekim aylarında kısmetse. Şimdi DMC ile Doğan Müzik'le çalışıyoruz. O her ülkemizin çok sevilen sanatçıları birer şarkımızı da hazırlıyorlar hep beraber. Güzel bir albüm çıkacak.
0: İnşallah. Yakışır sana Ahmet abi. Sana yakışır abi. Efsanesin sen, maşallahın var. Allah sana sağlıklı, hayırlı, uzun ömürler versin. Böyle güzel eserler yazmaya, söylemeye ve söyletmeye devam et inşallah.
1: Çok teşekkür ediyorum. Bütün sevenlerime, senin şahsında, seni dinleyenlere buradan kalbimdeki en güzel sevgileri, en güzel dilekleri gönderiyorum.
0: Saygılar sunuyorum. Görüşürüz inşallah.
1: Çok teşekkür ederim canım. Sevgiler hepinize.

0: Dertlerim sana kurdu. Bundan böyle bütün sofralarımı dizlerinde yaşamak istiyorum artık. Dizlerinde yaşamak istiyorum. Bugüne dek yaşayamadıklarımı. Bugüne dek hiç yaşayamadıklarımı.
1: Türkiye'nin adresi ileriye götürür.
2: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
3: Yurt genelinde hava parçalı, az bulutlu. Marmara'da Poyraz sert ve serin esiyor. Ege'de ise karayel serinlik veriyor. Akdeniz'de de lodos nemli esiyor. Trakya, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Afyon, Karahisar, Denizli, Konya, Karaman, Çankırı, Muş çevreleri, Van ve Bitlis'in kuzeyiyle Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olun. Altyazı M.K.

0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
3: Moda fanlara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da ona katlıyoruz.

0: Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: Garaj Şoto Ekspertiz. Evde huzurla, yolda güven.

0: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
1: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de. Ne iş?

0: doğasında var.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım Net, Sigortam Net.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Şimdi 16.30 öncesi sonrası iki severimizin şarkısı hazır. İlk olarak Adana'dan Ömer selamlar demiş. Emrah'tan Nedendir şarkısı çalar mısın Ata abi, sevgiler saygılar demiş. Ömer şarkın hazır. Selamlar Ata abi, ben İstanbul'dan Mustafa. O da 16.30 için demişti.

İzmir'den Vedat, ben otobüs şoförüyüm. Her gün seni dört gözle bekliyorum. 4.30'da Kibariye'den Can Veriyorum şarkısı. Seni seviyorum Allah'a emanet ol, kendine iyi bak demiş. Bir de resim paylaşmış. Üçlüyü kaybettik, bari bunu çalarsan sevinirim demiş. Kaybetmeyelim demiş, eyvallah. İzmir'den Vedat, senin de şarkın hazır, az sonra dinleyeceksin. Yolun bahtın açık olsun diyelim.

Tunceli'den doğan kız arkadaşım ülkem için demiş. Bursa'dan Gökhan, Bülent Ersoy'dan. Adana'dan Semra, eşimle yolda dinliyoruz diyor. Eşim Basriye. Manisa'dan Ali Yavuzer. Sıradaki şarkı demiş. Trabzon Akçaabat'tan İbrahim Aydın, Orhan Baba'dan diyor. Fatih Bursa, Millet Mahallesi. Üçlük hazırlamış. Gülşen Nebat ve Şükrü Bey'e. İzmir'den Şerif üçlük hazırlamış. Tokat'tan Şeyma Dönmez. Vazgeç Gönül şarkısı Zeynep Dizdar'dan.

0: kılların değiştiremediği adam Sabahattin sevgili. Sabahattin yoldaymış. Ferdi Baba'dan diyor. Tüm Gakkoşlara ve Ferdi Baba severlere demiş.
1: Hayallerim yarım kaldı.
0: Selamlar olsun diyelim. Konya Selçuklu'dan İsa. Eyvallah İsa. Kasımpaşa'dan Orhan.
2: Ah, umutlarım beni benden aldı.
0: Aynen öyle eyvallah. Adana'dan İlhan. Oktay abimize, Yusuf ustamıza, Mikail Okan, Leyla ablamıza ve servisteki arkadaşlara denmiş. Kocaeli'den Necmettin. Samsun Karayolları'ndan ekip arkadaşımız Harun Bayramoğlu'na. Ekip arkadaşımız Harun Bayramoğlu'na denmiş. Bayburt'tan Ali. İstanbul'dan Abdurrahman 16.30 için demişti. Kayseri'den Orhan Güngör. Eşi ve çocuklarına. Yine hayalleri.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Tüm zamanların en Bambi kampanyası. Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
6: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
5: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
7: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
8: Nazarlar değmesin.
9: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Selfies.
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.

getir. Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.

0: altında var.
1: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
2: Ödemek EasyCo demek.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.

Şoförümüz, servis şoförümüz Ahmet Fethi abime ve İhsan abime demiş. İstanbul'dan Ümit, eşim Belgin'e diyor. İtalya'da dinlediğini belirtmiş. Gözüm yolda, kulağım sizde diyor. Transportçu arkadaşlara demiş. Kasırga 54 Tamer. Sırbistan'dan Serkan. Üçlük demiş. Bahçeli Evler'den Mehmet. İzmir'den

0: Ve geldik beraberliğimizin sonuna. Burada muhabbetimizi virgüllendiriyor. Huzurlarınızdan ayrılıyorum arkadaşlar. Az sonra Kaptan Şener'le güzellikler devam edecek. Her zaman olduğu gibi her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. 22 saat sonra tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Her şeyi gören, bilen, duyan, duaları kabul eden Allah'a emanet olun.
1: Atadan müzik ziyafetini dinlediniz.
2: Atadan müzik ziyafeti.
0: Aziz Paşam söyledi onu.
3: Şu dünyanın mutluluğu.
0: Biraz sanki sesiniz cılız gitti gibi. Yeniden söyle bakayım. Buyur, yaklaş mikrofona.
1: Yaklaştım. Atadan müzik ziyafetini dinledim.

0: Senin bu dünyada canım, varlığın yeter. Senin bu dünyada canım, varlığın yeter.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Vavakaz aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta.
1: Vavakaz. İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: İyi akşamlar, Çağlar Demir Döker ben. Bugün 8 Haziran Pazartesi, günün öne çıkan sıcak başlıklarıyla Kral FM'de sizlerleyiz. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine İstanbul'da iki isim Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde görüşüyor. İran-İsrail arasında karşılıklı saldırıların ardından İran ordusu saldırıları durdurduğunu açıkladı. İran Silahlı Kuvvetleri, İsrail'in Lübnan'a saldırılarının yeniden başlaması halinde daha sert saldırılar yapılacak açıklaması paylaştı. Benzer bir duyuru da İsrail'den geldi. İsrail medyası, İsrail'in Amerikan Başkanı Trump'ın talebi üzerine İran'a yönelik saldırıları durdurduğunu bildirdi. Filipinler'de 7,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Pek çok binanın yıkıldığı depremde en az 14 kişi hayatını kaybetti. Cumhuriyet Halk Partisi'nde grup toplantısını kim yapacak sorusu hala yanıt bulmadı. Genel Başkan Kılıçdaroğlu yarınki toplantıda kürsüde olacağını söylemişti. Grup Başkanı Özel de bugün grup toplantısını ben yapacağım dedi. Özel Kılıçdaroğlu'na bir de çağrıda bulundu.
5: Yarın grup başkan vekillerimizin açacağı ve benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak. Ferdi Zeyre'yi kürsüde anacağım. Kemal Bey böyle bir grup toplantısı yapmayı istiyorsa yol bellidir. Önce 1000'e yakın toplanmış olan imzayla kendilerine gelecek hafta yapacağımız kurultay başvurusunu derhal işleme almaktır. Kurultayı toplamaktır. Grup başkanı olarak o kürsüyü seçilmiş değil atanmış birisine bırakmamız mümkün değildir. Kemal Bey'den beklenen yaptıkları hatayı tekrar etmeleri değil, bir sağduyu göstermeleri, milyonları bir kez daha kahretmek, böyle bir görüntüye de sebebiyet vermek değil, bu sefer olsun hiç olmazsa yakışanı yapmaktır.
4: CHP İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten, Karabük'te Filyos çayına düşüp kaybolmuştu. Ekipler 72 yaşındaki Erten'in cansız bedenine ulaştı. Milliyetçi Hareket Partisi bir il teşkilatını daha feshetti. MHP'nin Konya İl Teşkilatı görevden alındı ve böylece yeni il başkanı atanan il sayısı 15'e yükseldi. Somali'den İtalya'ya gitmeye çalışan göçmenlerin botu dün Malta açıklarında parçalandı. Denizde yaşam mücadelesi veren göçmenlere balık avı için yakınlarda bulunan Türk balıkçılar yetişti. Tuncay Sagun 2 teknesinin mürettebatı 48 göçmenin hayatını kurtardı. Sosyal medyada birçok kullanıcı Ziraat Bankası hesaplarından para çekilmeye çalışıldığı iddiasını paylaştı. Bankaysa sistemlerinde veri sızıntısı veya güvenlik ihlali olmadığını duyurdu. Maddi kayıp yok duyurusu paylaşıldı. Liselere giriş sınavına artık sayılı gün kaldı. Cumartesi günü 1 milyondan fazla öğrenci hayallerindeki okula girebilmek için sınavda ter dökecek. Sınava 1 milyondan fazla öğrenci katılacak. Sonuçlar 10 Temmuz'da açıklanacak. İstanbul Valiliği havaların ısınmasıyla beraber yangın riskine karşı kent genelinde ormanlık alanlara giriş ve çıkışları yasakladı. Bugünden itibaren 15 Ekim'e dek sadece izin verilen mesire alanlarında piknik yapılabiliyor.
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Spor. Milli takım Dünya Kupası'ndaki evine ulaştı. Arizona'ya giden Ay Yıldızlılar D grubundaki ilk maçında pazar günü saat 7'de BC Plus Vancouver Stadında Avustralya ile karşılaşacak. Ay Yıldızlılar ikinci maçında Paraguay, üçüncü maçında Amerika ile mücadele edecek. Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığına 8 yıl sonra rekorla döndü. 27.138 oyun 17.245'ini aldı. Olağanüstü genel kurulda Hakan Safi'yi geride bırakan Yıldırım camiaya şampiyonluk sözü verdi. Basketbol Süper Ligi'nde ilk finalist Fenerbahçe Beko'nun rakibi bu akşam belli oluyor. Bahçeşehir Koleji Beşiktaş Gain maçı saat 20'de başlayacak.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
7: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
8: Yol durumu.
9: Hem otoyolu hem de Kavşağı Gümüşova arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle kesimler halinde yol trafiğe kapatılıyor. Diğer platformdan iki yönlü olarak gidiş geliş sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikametinde 4 ile 5. kilometreler arası trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Nurdağ Gaziantep yolunun 33 ile 37. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik diğer şeritten kontrollü sağlanıyor.
7: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
10: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
11: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
12: ETS sizin için seçti.
13: Katan Şener.
14: İlaç gibi radyo.

Selam olsun kıymetli güzel yüreklere, selam olsun kralcılara. Evet, Atay'a teşekkür ettik, mikrofonu teslim aldık. Tabii ki güzel günlerimizde olduğu gibi, acılı günlerimizde de sizlerle birlikte olmaya, iyi ya da kötü günü her haliyle paylaşmaya devam ediyoruz. Dün benim hayatımın kıymetli olan, çok değerli olan bir aile büyüğünü yaşamdan uğurladım canlar. Evet, yani babamın mesleğinden kaynaklı çocukluk yıllarımda babamdan daha fazla vakit geçirdiğim kıymetli dayım Sebahattin Aktaş. Kendisiyle böyle çocukluk yıllarımdan çok derin, çok güzel hikayelerim vardır sevgili dayım. Garsonluğu da onun yanında yapmayı öğrendim. Hatta şöyle söyleyeyim, birçok konuda elimden birçok iş gelir. Bunun da kaynağında aslında babam kadar, en az ondan daha fazla belki de dayımın emeği vardır. Çünkü onu böyle görerek büyümüştük. O da hayatımıza öyle dokundu ve maalesef kendisini dün yaşamdan uğurladık. Cenazemiz vardı. Dostlarımız, akrabalarımız, ailemiz ve onu sevenler hep birlikte ebediyete gönderdik. Ruhu şad olsun diyelim, mekanı cennet olsun diyelim. Yaşamdan uğurladığımız bütün canlar içinde aynı dileklerle diyelim. Tabii biz iyi günlerde değil, kötü günlerde de yine mikrofon başında olmaya, görevimizin başında olmaya devam edeceğiz. Bugün de huzurlarınızdayım. Hepinize sağlıklı, sıhhatli, huzurlu, güzel bir hafta diliyorum. 8 Haziran 2026 günlerden pazartesi. Birçok dinleyicimiz mesajlarıyla taziyelerini iletmişlerdi ki program boyunca da iletecekler biliyorum. Çok teşekkür ediyorum şimdiden her birinize. 2 saat biraz böyle şarkıları konuşturduğumuz bir yolculukta huzurlarınızda olacağım yine. Alemin Kralı'nda Kaptan Şener'le seyriniz 19'a değin sürecek. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Yurt genelinde hava parçalı, az bulutlu. Marmara'da Poyraz sert ve serin esiyor. Ege'de ise karayel serinlik veriyor. Akdeniz'de de lodos nemli esiyor. Trakya, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Afyon, Karahisar, Denizli, Konya, Karaman, Çankırı, Muş çevreleri, Van ve Bitlis'in kuzeyiyle Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olun.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobilin bankası Akbank.
2: Gri klimada o mu bu mu yok. Hem o var hem o var. Hem 10 yıl garanti. Hem 10 ay taksit. Hem %10 indirim. Hem 10 alın. Gri klima.

inanılmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar petrol.com.

0: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: DB noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb. Çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
3: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
4: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu akü bir numara.

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-11 Haziran tarihleri arasında 400 gram uzman kasap dana kıyma 279 liraya.

Bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık.

0: Hyundai.com.tr'de. İlaç gibi radyo.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Biliyorsunuz bizim bir kardeş radyomuz var. Kral Pop Radyo.
4: Efsane yorumlar. Kral Pop Radyo'da tabii ki sizlerle buluşmakta.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen pop radyosu Kral Pop.
6: Buradan kardeş radyomuz Kral Pop Radyo'nun kıymetli programcılarını her birini selamlamak isterim.
7: Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
8: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
7: Siz kralcıların sayesinde Kral Pop Radyo, Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ediyor.
8: Pop müzikte tercihini Kral FM'in kardeş radyosu Kral Pop Radyo'dan yana yapan tüm kralcılara teşekkürler.
9: Kaptan Şener.
0: İlaç gibi radyo.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
3: Prime Compu testlerde ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Hedefe ulaştınız.
6: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvenci olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.

0: Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz Avva'da.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
3: Ödemek EasyCo demek.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Bankam Bank kartımı bil.
4: Erol Bey. Yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
5: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
6: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
7: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
8: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
9: Ne istersen Neon1.
10: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
11: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik

0: sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor, millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
2: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Borçta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
3: Setur Yaz Show.
4: Güneş zirvede Setur Yaz fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor.

0: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Bir ki üç Migros yemek, bir ki üç. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.
2: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
4: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
5: Peugeot. İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: İlaç gibi radyo.
7: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
6: İlaç gibi radyo.
8: Reklam.
9: Kaptan Şener.
6: İlaç gibi radyo.

Evet sevgili kralcılar, biraz önce ifade etmiştim. Dün tabii gün boyunca benim paylaştığım iletinin sonrası o kadar çok dinleyicimiz yazdı ki sağ olsunlar. Her birine böyle ayrı ayrı teşekkür ediyorum, eksik olmasınlar. Kaptanım hoş geldin diyor, Sivrihisar Bursa yolculuğu yapmaktayım. Yolda olan kaptanlarımızın yolu açık olsun demiş Ümit Karaoğlu galiba. İyi yolculuklar dileyelim. Filiz Kıtay, söylesem tesir yok, sussam gönül razı değil demiş o da. Canım kaptanım hoş gelmişsin radyomun başında, yoklamadaki yerimi aldım, sizlere kulak vermekteyim. Yine bizi şarkılarla karşıladığınız, duygularımıza tercüme olduğunuz bir günden, akşam güneşi batışından selam olsun. Gittiğiniz o uzak diyarlara demiş, eyvallah. Peki Leyla Zeynep Bozkan hoş geldin kaptan, sefalar getirdin, nasılsın, iyi misin? Tekrar başınız sağ olsun, Allah'ımdan sabır, merhamet diliyorum. Huzurlu bir hafta, sevgi kapılarını açan bir pazartesi günü akşamı geçirmemiz dileklerimle demiş satırlarında, sağ olsunlar. Durdane Hanım, hoş geldin, sefalar getirdin can kaptanım demiş. Tekrardan başınız sağ olsun. Ben yayın olmaz diye düşünmüştüm. O yüzden sana o kadar çok saygı duyuyorum ki helal olsun. Gerçekten bizim kaptanımız çok başka. Umarım senin uzun, sağlıklı bir ömrün olsun. Kocaman sevgiler, selamlar demiş. Efendim sağ olunuz, yüreğinize sağlık. İşte biz radyo programcılığının böyle bir tarafı da var. Yani acı günde de, en acı günlerde de yine mesleğimizdeyiz, yine mikrofon başındayız, yine görevimizin başında olmaya devam edeceğiz. Sizleri yalnız bırakmıyoruz bu kocaman ailenin birer ferdi olarak. Sizler de bizim yanımızdasınız en nihayetinde. Hep mutlu günlerde değil. Tabii ki hayatın böyle gerçekleri var. Kabul edemesek de her ne kadar bazılarını mutlaka burada işimizin başında olmaya devam edeceğiz tabii ki. Pelin Turna, selamlar sevgiler, iyi yayınlar kaptan demiş. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun inşallah, sevenlerinin başı sağ olsun demiş. Çok sağolunuz, çok teşekkür ediyorum. Turna ailesine de selamlarımızı iletelim. Mehmet Ali kardeşim Tavas'tan, abi hoş geldin diyor. Deniz Tavas'tan selamlar, saygılar, başın sağ olsun. Öyle derler ya abi, hani oğlan dayıya kız halaya çeker diye. Eyvallah. Çok da doğru bir sözdür o. Katılırım. Bir de Semra Yıldız var New York'tan. Başın sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Devri daim, mekanı cennet olsun inşallah demiş. Teşekkür ediyoruz. New York'a da selamlarımızı iletelim. Yüreğinize sağlık. Evet, ilk mesajlar. Daha tabii çok mesaj var ama şarkıları konuşturalım. Alemin kralındasınız. Kaptanla seyriniz devam ediyor.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.kars'ta.
0: Vavakars. İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: Mutlu akşamlar, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 8 Haziran Pazartesi. Günün öne çıkan gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. 18 bültenine siyaset manşetiyle başlıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde grup toplantısını kim yapacak sorusu hala yanıt bulmadı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından Grup Başkanı Özgür Özel de bugün meclis grup toplantısında konuşacağını açıkladı. Özel ayrıca Kılıçdaroğlu'na bir de çağrı yaptı.
5: Yarın grup başkan vekillerimizin açacağı ve benim konuşacağım grup toplantısı yapılacak. Ferdi Zeyre'yi kürsüde anacağım. Kemal Bey böyle bir grup toplantısı yapmayı istiyorsa yol bellidir. Önce 1000'e yakın toplanmış olan imzayla kendilerine gelecek hafta yapacağımız kurultay başvurusunu derhal işleme almaktır. Kurultayı toplamaktır. Grup başkanı olarak o kürsüyü seçilmiş değil atanmış birisine bırakmamız mümkün değildir. Kemal Bey'den beklenen yaptıkları hatayı tekrar etmeleri değil, bir sağduyu göstermeleri, milyonları bir kez daha kahretmek, böyle bir görüntüye de sebebiyet vermek değil, bu sefer olsun hiç olmazsa yakışanı yapmaktır.
4: Dikkatler şimdi grup toplantısının yapılacağı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Her iki kanattan gelen açıklamalar sonrası saat 13.30'da başlayacak toplantı bekleniyor. Bir yandan da 11 Haziran Perşembe günü saat 13'te yapılacak parti meclisi toplantısı gündemde. Toplantıda Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenlerin netleşmesi bekleniyor. Parti meclisinin olağanüstü kurultay kararı alıp almayacağı da takip edilecek başlıklar arasında. Kılıçdaroğlu parti meclisi öncesinde Merkez Yönetim Kurulu üyeleriyle de bir araya gelecek ve durum değerlendirmesi yapacak. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Derbişoğlu partisinin siyaset akademisinin ikinci dönem açılışında konuştu. CHP'de yaşanan mutlak butlan tartışmalarına atıfta bulunan Derbişoğlu seçimin yerine atama alıyorsa orada siyasetin kendisi askıya alınıyordur dedi.
6: Seçme irademizi kimseye rehin etmemek için milli kimliğimizle cumhuriyet ilkelerini bir ve bütün şekilde görmek mecburiyetinde olduğumuzu da hissediyoruz. Bir memlekette seçimin yerini atama, rekabetin yerini müdahale, hukukun yerini imtiyaz alıyorsa orada siyasetin doğrudan doğruya kendisi askıya alınıyordur. Biz bu tabloya siyasetsizlik durağı diyoruz. Siyasetsizlik durağı milletin tercih hakkından mahrum edildiği yerin adıdır. Partilerin, belediyelerin, kurumların ve toplumun doğal işleyişine müdahale edildiği yerdir.
4: Yeni anayasa siyaset gündeminin bir kez daha üst sıralarında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli dedi. Anayasa darbelerin etkisinden arındırılmalıdır ifadelerini kullandı. Milliyetçi Hareket Partisi'nde bir il teşkilatı daha feshedildi. MHP'nin Konya İl Teşkilatı görevden alındı. Böylece yeni il başkanı atanan il sayısı da 15'e yükseldi. Sınır ötesine uzanıyoruz. İran-İsrail arasında karşılıklı saldırıların ardından önce İran ordusu saldırıları durdurduğunu açıkladı. Hemen ardından İsrail medyası da İsrail'in Amerikan Başkanı Trump'ın talebi üzerine İran'a yönelik saldırıları noktaladığını bildirdi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian ise sosyal medya hesabından İran'ın müzakere masasını da sahayı da terk etmediğini kaydetti. Amerikan Başkanı Trump da bugün sosyal medya hesabından İsrail ve İran ateşkesi derhal kesmeli ifadelerini kullanmıştı. Ermenistan'da Başbakan Nikol Paşinyan yeniden seçildi. Paşinyan oyların %49,8'ini aldı. Filipinler ise 7,8'lik depremle sarsıldı. Çok sayıda bina yıkıldı. Şu ana kadar 14 can kaybı bildirildi. Yurda dönelim, yargıdan manşetlere uzanıyoruz. Görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davanın 46. günü. Duruşma reklamcı Serkan Öztürk'ün savunmasıyla başladı. Öztürk, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in kasası olduğuna yönelik iddiaya ondan tek bir ihale bile almadım yanıtı verdi. Ekrem İmamoğlu ise duruşmaya ara verildiği sırada seyircilere döndü. Cuma günü Anadolu Adliyesi'nde görülen davaya götürülememesi üzerine yorum yaptı. Cezaevi aracının aslında bozulmadığını ima etti. Duruşmaya verilen aradan sonra mimar Kahraman Yeşilyurt savunma yaptı. Tutuklu sanıklardan iş adamı Murat Kapki de söz aldı ve hesaplarındaki tedbirin kaldırılmasını istedi. İstanbul'da bıçaklanan 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin açılan davanın ilk duruşması yarın görülecek. 14 yaşındaki katil zanlısı ilk kez hakim karşısına çıkacak. Bursa'nın İnegöl ilçesinde çocuk parkına pompalı tüfekle ateş açıldı. 6'sı çocuk, 10 kişi yaralandı. 18 yaşındaki 2 şüpheli gözaltında. İstanbul Sultan Gazi'de iki aracın kazaya karışması sonucunda kavga çıktı. Taraflardan biri bıçakla saldırdı. Olay sonucu Baran Fakani hayatını kaybetti. Gözaltındaki 12 zanlı adliyeye sevk edildi. Liselere giriş sınavına artık sayılı gün var. Cumartesi günü 1 milyondan fazla öğrenci sınavda ter dökecek. Sınav sonuçları 10 Temmuz'da açıklanacak. Ve mega kent İstanbul için bir uyarı. İstanbul Valiliği havaların ısınmasıyla beraber yangın riskine karşı kent genelinde ormanlık alanlara giriş ve çıkışları yasakladı. Bugünden 15 Ekim'e dek sadece izin verilen mesire alanlarında piknik yapılabiliyor. Şansa kalmaz işimiz
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spor.
4: Milli takım Dünya Kupası'ndaki evine ulaştı. Arizona'ya giden Ay Yıldızlılar D grubundaki ilk maçında pazar günü saat 7'de BC Plus Vancouver Stadında Avustralya ile karşılaşacak. Ay Yıldızlılar ikinci maçında Paraguay, üçüncü maçında Amerika ile mücadele edecek. Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığına 8 yıl sonra rekorla döndü. 27.138 oyun 17.245'ini aldı. Olağanüstü genel kurulda Hakan Safi'yi geride bırakan Yıldırım camiaya şampiyonluk sözü verdi. Basketbol Süper Ligi'nde ilk finalist Fenerbahçe Beko'nun rakibi bu akşam belli oluyor. Bahçeşehir Koleji Beşiktaş Gain maçı saat 20'de başlayacak.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
7: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
8: Otopratik. Hava durumu.
4: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre iç kesimlerde sağanaklar devam ediyor. Sıcaklık güneyde 2 ila 3 derece daha arttı. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 28, Ankara parçalı bulutlu 29, İzmir parçalı bulutlu 34, Bursa parçalı bulutlu 30, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 29 derece.
7: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
8: Otopratik.
7: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
8: Yol durumu.
9: Hem otoyolu hem de Kavşağı Gümüşova arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle kesimler halinde yol trafiğe kapatılıyor. Diğer platformdan iki yönlü olarak giriş geliş sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikametinde 4 ile 5. kilometreler arası trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Nurdağ Gaziantep yolunun 33 ile 37. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik diğer şeritten kontrollü sağlanıyor.
7: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Yolculuğumuz seyrimizde ikinci saat, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim. İkinci saate bülten sonrası yine şarkıları, duyguları bu saatte de paylaşacağız. 19'da sevgili Melih burada oluncaya dek. Sevgili kralcılar, yolculukta olan canlar şu anda bizleri araçlarında dinleyen güzel yürekler. Kuzen de arada hatta şu anda, sevgili Şeref yoldaymış. O da dinliyormuş, selamlarımı ileteyim Şeref Şimşek'e ve İyi yolculuklar olsun diyelim bütün yollardaki kralcılarımıza da. Gidecekleri yerlere sağ salim ulaşsınlar. Mesaide olan güzel yürekler, hepinize iyi mesailer olsun. Yine görevleri başındaki kahramanlar, askerimiz, polisimiz, sağlıkçı dostlar, arama kurtarma ekipleri, itfaiye çalışanları, bizim için nöbette görevde olan güvenlik görevlisinden tutun da arıza ekiplerine kadar bizim için nöbette olan herkese bu vukuatsız iyi görevler, iyi nöbetler dileyelim. İstirahatteki canlara da yine program başında ifade ettiğimiz gibi güzel bir hafta ve güzel bir pazartesi akşamı dileyelim. Gün batımı vakitlerine doğru yaklaşırken şarkıları paylaşmaya devam ediyoruz. Ve Kral FM farkıyla bu güzel şarkılar sizler için çalıyor.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.

0: Prime Computers'lerde ekspertizini güvenle yaptır. Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
1: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam balkonun adı soyadı. Bankam, Tombank, kartım adı. Pilot garaj shopu ekspertiz. Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam balkonun adı soyadı. Pilot garaj shopu
2: ekspertiz. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
1: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam balkonun adı soyadı.
3: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EZCO'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur. Hızlı, kolay ve güvenle öder. Alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EZCO uygulamasını indir. Kampanyaları keşfet, EZCO ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.

0: kazanmadan birini kazanma şansı.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol.

0: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogi Soft uyku seti anında hediye. Nazarlar değmesin.
1: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford yetkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
2: Ne var sırada, Denizbank burada.
3: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Sahi hayatımızda ne var sırada?
4: Kendi ayaklarının üzerinde durmak, işleri büyütmek, arabayı yenilemek, çocuğunuzu hayalindeki üniversiteye yollamak. Biliyorum, hepsi sırada. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır.

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
4: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.
3: Kaptan Şener.
0: İlaç gibi radyo.

0: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi sizin için seçti.
1: Kaptan Şener.
2: İlaç Gibi Radyo.

Yolculuğumuz, seyrimiz devam ediyor. İkinci saatimizde dostlarımızla şarkıları paylaşmaya devam ediyoruz. Bir yandan şöyle kralcılar nerelerden yazmış, neler yazmış dillendirmeye çalışalım. Tabii birçok dinleyicimiz mesajlarını ulaştırmış, eksik olmasınlar. Hemen bakıyorum şöyle. Nursel Koç, teşekkür ediyorum. Yüzünüz sesinize yansımış diyor kaptan. Uykusuzsunuz, üstelik acınıza gönülden paylaşıyorum demiş. En iyi ilaç sevdiklerimizden sonra zaman derler diyor. Eyvallah, sağolunuz, eksik olmayın. Zaman her şeyin ötesinde değil mi? İşte böyle değişime mecburuz. Kaptan tekrar başın sağ olsun. İnsan insana iyi günlerde değil de kötü günlerde lazım. Sen bizim günlüğümüzsün demiş. İyi kötüyü yazdığımız, paylaştığımız. Acını da yürekten paylaşıyoruz, sabır diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum Tuğba Zaman, yüreğinize sağlık sizlerin de. Gürkan İlhan, saygıdeğer kaptanım demiş, radyomu yeni açtım. Kim vefat etti bilgi verebilir misiniz diyor, saygılarımla demiş Ankara'dan. Efendim, başkente selam olsun. Kıymetli dayım, namı diğer taşçı Sebahattin Aktaş diyelim. Evet, benim çocukluğumun birlikte geçirdiğim, hayattan birçok tecrübemi sayesinde böyle ilk yıllarda kazandığım çok değerli büyüğümü yaşamdan uğurlamıştım. Dün. O yüzden dinleyicilerimiz böyle taziye mesajları gönderiyorlar. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tuğba Çalık var, yine Sema Doğan, Şükrü Tarhan'ı görüyorum, Asuman Hanım, Filiz Kıtay. Yine İlknur Hanım'ın mesajı vardı, Turgay Varol, Emine Hanım Hollanda'dan yazmıştı, Tülay Keskin, Mehmet Çelebioğlu, Zeliha Akgündüz, Suna. Muhterem ablamız yine mesaj gönderen canlardan, Nurhan Kazmacı'yı görüyorum, Ayten Telmi, Ebu Bekir Ayobi ve Sudenaz Sararmut, sizlere de selam olsun diyelim. Evet, her biriniz böyle ayrı ayrı yine başsağlığı ve sabır dileklerini iletmiş olan o güzel mesajlarla dolu. Yüreklerinize sağlık efendim, eksik olmayınız. İşte hep diyorum ya, biz kocaman bir aileyiz diye, boşuna söylemiyorum. Güzel günlerde birlikte olduğumuz gibi böyle acı günlerde de yine bir aradayız, ne mutlu ki. Sevgili kralcılar, şarkıları konuşturmaya devam edelim. Alemin kralındasınız Kaptan Şener'le, müzik yolculuğunda.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Kobi'lerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 ay varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.

0: Ay.com.tr'de.
1: Hedefe ulaştınız.
2: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvenci olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
3: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
4: Süpürge deyince vatan.
5: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
7: Sen ne istersen ol.
8: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarım.

0: vakıfkatılım.com.tr'de.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve 1000 kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
2: Tüm zamanların en Bambi kampanyası. Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Bank tam tom bank kartım hadi.
4: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
2: Nazarlar değmesin.
5: Erikli bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
8: Setur Yaz Show!
9: Güneş Zirve'de Setur Yaz Fırsatları sahnede! %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya

0: marketlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-11 Haziran tarihleri arasında karpuzun kilosu 19 liraya. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, kendinize
1: iyi gelecek. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım Net, Sigortam Net.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.

Ve seyrimiz yolculuğumuzda artık vedaya geldik. Bu arada program içerisinde yazan tüm kralcılarımıza, acımızı paylaşan canlara çok çok teşekkür ediyorum. Dünden beri böyle o kadar çok mesaj göndermişsiniz ki her birine ayrı ayrı geri dönemedim, kusura bakmayınız ama yüreğinize sağlık diyorum. Kocaman yüreklerinize sağlık. Böyle yaşamdan uğurladığımız bütün aile büyüklerimizi rahmetle almış olalım programın sonunda. Hayatın ne kadar kısa olduğunu böyle zamanlarda hatırlıyoruz ama sonrasında hemen unutuyoruz ve yine hayatın o koşturmacasına, telaşına ya da hırslarımıza, beklentilerimize bir şekilde yenik düşüyoruz. Bunu asla unutmamak gerekiyor. Hayat gerçekten çok hızlı akıyor ve çok kısa. Şimdi şöyle bir kareyi hatırlıyorum. Daha çok küçük çocuklarız. Sevgili kuzenim, dayımın oğlu Serkan'la birlikte büyüdük biz. Yine böyle aile büyükleri tarlada çapa yapıyor bir yandan. Diğer tarafta da şu manzara var. Bir plak çalar. Hemen yanında da eskiler çok iyi bilir. Gofret kutuları vardı böyle büyük metalden. O kutuların içerisinde plaklar var böyle sıralı. Onların içinden bir tanesini seçti ve plak çalara yerleştirdi. Düşünün, tarlanın hemen kenarındaki, belki o çocukları biraz mutlu etmek için. Ve onun sayesinde tanıştığım bir isim aslında. Beni o yıllara bir götürdü. Ruhu şad olsun. Ben müziğin o güzel lezzetini plakçalardan dinleyerek belki de büyümüşlerden biriyim. Bu şansı da bize kıymetli dayım, yaşamdan uğurladığımız Sebahattin Aktaş sağlamıştır. Evet, bir kez daha ruhu şad olsun diyelim. Geleceğe böyle tohumlar atmış aslında bakarsanız. Barış abi, dayıyı da yanına uğurladık. Barış Manço, sevgili Barış Manço'nun da ruhu şad olsun. Bu güzel eserle saatimizi tamamlayalım, programımızı noktalayalım. Sevgili Melih'e mikrofonu teslim edelim. Yarın yine aynı saatte buluşmak, paylaşmak temennisiyle.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons seni Vavakars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garantiyle Vavakars'tan al.
0: Vavakars, ilaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Net gündem.
4: Yeni haftanın ilk gününden 8 Haziran Pazartesi akşamından merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Günün öne çıkan gelişmelerini haber sitelerinden derlediğimiz Net Gündem'de bir araya getirdik. Turumuzun ilk durağı NTV Haber Portalı'ndayız. Sıcak manşet, ünlülerin uyuşturucu test sonuçları çıktı. 7 kişinin daha test sonucu pozitif. Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda kan, saç ve idrar örneği veren Mabel Matiz olarak tanınan Fatih Karaca, Tarık Tuncabakır, Ayhan Yağcı, Eda Dora, Aslıhan Turanlı, Volkan Bahçekapılı ve Yasemin İkbal'de kokain maddesi tespit edildi. Test sonucu negatif çıkanlarsa Tuğçe Postoğlu, Cansu Teki, Berkay Şahin, Mirgün Cabas ve Serenay Sarıkaya olarak açıklandı. NTV Haber'de spordan bir manşet dikkat çekiyor. Seçim bitti. Arda Güler'in yeni hocası resmen açıklandı. Real Madrid kulübünde başkanlık seçimini kazanan Florentino Perez, Eflatun Beyazlı takımın teknik direktörlüğüne Jose Mourinho'nun getirildiğini resmen duyurdu. Habertürk'e uzanalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan manşette. Amerikan güçleri tarafından gözaltına alınıp Amerika'da tutuklanan Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun yerine göreve başlayan geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'deydi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, görüşmelerde Türkiye ile Venezuela arasındaki çok boyutlu ilişkilerin gözden geçirildiğini, işbirliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımların değerlendirildiğini bildirdi. Net gündemde TRT Haber'e uzanalım. Buca Belediyesi manşette. İzmir Valiliği tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın yerine 12 Haziran'da olağanüstü meclis toplantısıyla belediye başkan vekilinin seçileceğini açıkladı. Sıfır Atık Festivali TRT Haber'de bir diğer manşet. İstanbul Sıfır Atık Haftası kapsamında Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Sıfır Atık Festivali yoğun katılım ve kapsamlı etkinliklerle sona erdi. 1500'den fazla etkinliğin düzenlendiği festivale 1 milyondan fazla kişinin katıldığı bilgisi paylaşıldı. Sözcüye uzanıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nden iki manşet dikkat çekiyor. Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı talebi işleme alınmadı. Mahkemenin mutlak butlan kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevine atanan Kemal Kılıçdaroğlu, parti meclisini 11 Haziran'da toplantıya çağırdı. CHP grubu talebi teamüllere uygun bulmadı, yazı işleme alınmadı. Sözcü'de ikinci manşetse Faik Öztrak'tan CHP Genel Başkanlığı'na Özgür Özel'in gelmesinin ardından ortalıktan kaybolan ve 3 yıla yakın süredir siyasi tartışmalara girmeyen CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, mahkemenin CHP'ye yönelik mutlak butlan kararının ardından yeniden ortaya çıktığı denilmiş. CHP'de 2007'den beri milletvekilliği yapan Öztrak, CHP'nin seçilmiş lideri Özgür Özel'i eleştirirken makamlarından bir türlü vazgeçmeyenler ifadesini kullanması sosyal medyada gündem olduğu açıklaması paylaşılmış. Sondakika.com'daysa İran'dan Amerika eyaletlerini vururuz tehdidi dikkat çeken başlık. İran ve İsrail arasındaki çatışmalar yeniden bir anda şiddetlenirken Tahran'dan Washington'a tehdit dolu bir video mesaj geldi. İran Devlet Televizyonu'nun yayınladığı videoda Kaliforniya, Texas, New Orleans eyaletlerinde yer alan petrol rafinerileri ve Amerika üssünün bulunduğu Diego Garcia Adası'nın haritadaki yeri paylaşıldı. Videonun sonunda eğer Washington bölge dışı bir savaş uyarısını bu kez de göz ardı ederse bunun bedelini ödeyebilecek mi sözleri yer aldı. Net gündemin kapanışını İstanbul için bir uyarıyla yapıyoruz. Valilik havaların ısınmasıyla beraber yangın riskine karşı kent genelinde ormanlık alanlara giriş ve çıkışları yasakladı. Bugünden 15 Ekim'e dek sadece izin verilen mesire alanlarında piknik yapılabilecek. Gündem.
3: Net gündem.
5: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
6: Otopratik. Otopratik.
4: Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre iç kesimlerde sağanaklar devam ediyor. Sıcaklık güneyde 2 ila 3 derece daha arttı. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 28, Ankara parçalı bulutlu 29, İzmir parçalı bulutlu 34, Bursa parçalı bulutlu 30, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 29 derece.
5: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
6: Otopratik. Otopratik.
7: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
8: Hem otoyolu hem de Kavşağı Gümüşova arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle kesimler halinde yol trafiğe kapatılıyor. Diğer platformdan iki yönlü olarak giriş geliş sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikametinde 4 ile 5. kilometreler arası trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Nurdağ Gaziantep yolunun 33 ile 37. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik diğer şeritten kontrollü sağlanıyor.
7: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜVTÜRK sundu.
1: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
9: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

İşte yorum, işte ses, İbrahim Tatlıses, alemin en kralı Kral FM'den, Melih'in sevgi çemberinden tüm güzel dostlara selam olsun. 8 Haziran 2026 Pazartesi Kral FM'de 21'e kadar devam edecek birlikteliğimizin startını verdik. Öncelikle kıymetli dostum, sevgili Kaptan Şener'e teşekkür ettik, uğurladık. Aynı güzellik 2 saat boyunca bizlerle birlikte devam etsin. Yeni başlayan hafta hayra, güzelliğe, berekete, sağlığa, afiyete vesile olsun inşallah. Gönlümüzdeki tüm meşru muratların hayatımıza mutluluk olarak yansıdığı bir hafta ve devamında bir ömür olsun cümlemiz adına. Efendim, Edirne'den Ardahan'a, güzel yurdun dört bir yanı, yavru vatan Kıbrıs ve dünyanın neresinde olursanız olun, krala gönül veren tüm güzel dostlar, duymak ve dinlemek istediğiniz şarkı ve sanatçılar için Instagram'da mümkünse Melih'in Sevgi Çemberi hesabını takip alıp son paylaştığım görselin hemen altına sadece şarkı ve sanatçı isimlerini yazarak bana ulaştırmanız yeterli. Gereği tarafımdan evelallah keyifli yapılacaktır. Hiç merakınız, endişeniz olmasın. Efendim, 21'e kadar Kral FM'de Melih'in Sevgi Çemberi'ndeyiz dedik. Tekrardan hoş geldiniz.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Yurt genelinde hava parçalı, az bulutlu. Marmara'da Poyraz sert ve serin esiyor. Ege'de ise karayel serinlik veriyor. Akdeniz'de de lodos nemli esiyor. Trakya, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Afyon, Karahisar, Denizli, Konya, Karaman, Çankırı, Muş çevreleri, Van ve Bitlis'in kuzeyiyle Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olun.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: de kaçırmayın.
1: Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler bu yaz Avrupa'da.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil budur hissi.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
7: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
8: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
9: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
8: Enerjimiz bir.

0: Çilek'te %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik ben bu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için en yakın Çilek Odası mağazasına bekliyoruz. Detaylar çilek.com'da.
1: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-11 Haziran tarihleri arasında 600 gram altın kılıç tam yağlı taze kaşar 269 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimizin iyi gelecek. Umran Oto
2: Ekspertiz. Bambaşka yere taşır Toyota. Taşır da işimizi nasıl taşır?

0: 1-2-3 Migros yemek. 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.
1: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Euro Repar Car Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Euro Repar Car Servis. Her marka araca güvenilir servis.
2: Bizim çocuklar sahada, ülken hep yanlarında.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Baba, bu ne bayramı?
5: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: İlaç gibi radyo.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
4: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Melih'in sevgi çemberi.

Birliğin daha startını verdik. Şahane seçimler geliyor. Yine kralcılar efsanesiniz. O güzel duygularınızın en özel yansıması, muhteşem isteklerinizi görüyorum. Mesajların detaylarına inmeyeceğiz. Ne dedik? Sadece Melih'in Sevgi Çemberi Instagram hesabında son paylaştığım görselin altına şarkı ve sanatçı isimlerini yazmanız yeterli. Mümkün olan hepsini 2 saat boyunca dinleteceğiz inşallah. Efendim artık tabii yazın ilk haftası, bugün Haziran'ın 8'i. Bakıyorum dışarılar cıvıl cıvıl. Herkes bir tatil moduna girmiş. Elbette ki sıcaklığın insanlar üzerindeki rehavet etkisi de pek fazla küçümsenemeyecek kadar çok. Ne yapalım? Ege'lerde, Akdeniz'lerde şöyle oh fıstık ya makamından, denizlerde, sahillerde, havuzlarda şöyle yüzen insanları, güreşlenenleri görüyoruz. Canımız çekmiyor mu? Elbette çekiyor. Ama ya nasip diyoruz, ya nasip diyoruz. Tatilde olan dostlarımıza iyi tatiller, tatilin keyfini, tadını çıkartmaya bakın. Hemen akabinde yine çalışan, mesai başında bizlerle birlikte olan kralcılar, sizlere de inşallah güzel bir tatil umudunun ve ümidinin beliri vermesi ve bunun da inşallah Rabbin lütfuyla hayata geçmesi duasıyla herkese hayırlı iş, bol ve bereketli kazançlar dileyelim. Güzel dostlarımıza mesailerinde şarkılarla, şahane yorumlarla eşlik etmenin de mutluluğunu yaşayacağımı hatırlatıyorum. 21'e kadar Kral FM'de.

Gurbetçi dostlarımız, şoför esnafımız, sağlık çalışanlarımızın maşallahları var. Bu akşam yine bizlerle birlikte olduklarını bana hissettirdiler. İyi ki varsınız, cansınız. Teşekkür ediyorum. Gurbetçi dostlar diyor ki Bülbül'ü altın kafese koymuşlar. Yine evim evim demiş. Eyvallah diyoruz biz de. Dolayısıyla tabii biz gurbete, yurt dışına, şuraya buraya gidelim diye can atarken onlar tabii yıllardır oralarda ekmek parası kazanmanın mücadelesi içerisinde sevdiklerinden belki aylarca, belki yıllarca uzak bir şekilde bir mücadele içerisindeler. Sıla hasreti zaten o kelimelerle anlatılamayacak kadar onların yüreklerinin karayan yarası, sızısı. Allah inşallah tez vakit hedeflediğiniz tüm güzelliklere kavuşup sonrasında da Sıla'ya kesin dönüş yapıp huzurlu, mutlu bir hayatınızın olmasından yana. Öbür tarafta sağlık çalışanlarımız, olmazsanız olmaz diye düşünenlerdenim her zaman. Dolayısıyla tabii ki sağlık çalışanlarımızın fedakarlıkları, özverileri her daim başımıza taç. Efendim, onlara da buradan iyi nöbetler, kolay gelsin dileklerimizi iletiyoruz. Elbette inşallah Allah kimseyi hastanelere düşürmesin ama sizleri de başımızdan eksik etmesin. Şoför esnafı canımızsınız. Ne iş yapıyorsun diye sorduğumuzda şoförüz abi diyen bütün güzel dostlar. Ekmeğini direksiyon başında kazanan kıymetli şoför esnafı Allah'a emanet olun inşallah. Yolunuz açık, bahtınız açık olsun. Aman dikkatli olalım. Ayaklar gaz pedalına konduğunda lütfen elleri de vicdana koymayı ihmal etmeyelim. Efendim, Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Alemin en Kralı Kral FM'de 21'e kadar Melih'in sevgi çemberi.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Hedefe ulaştınız.
4: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödemem alındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
7: Ödemek EasyCo demek.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
9: Sen ne istersen ol.
10: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla

0: Kafa.com.tr'de.
1: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar.

0: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
1: Ne istersen Neon 1.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık.
6: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
7: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
6: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
7: Aygaz diyorum.
8: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
7: Migros Yemek.
8: Migros uygulamasında.
9: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanları.

0: İlaç gibi radyo.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Melih'in sevgi çemberi.

Keyifli bir akşamın geceye doğru taşınabilmesi adına elimizden gelen her şey, dediğim gibi Melih'in sevgi çemberinde emrinize amade. Tabii geceyi de görebilmek artık çok geç vakitlere sarkıyor. Çünkü yaz ayının gelmesiyle birlikte geç kararmaya başlayan hava ve elbette mesaiden kendisini dışarıya atan insanlar, ya bu akşam biraz takılsak, biraz sahil kenarında otursak, arkadaşlarla şöyle bir kafede bir çay içip şöyle günün kritiğini yapsak, hayata dair böyle sohbetlerimizi edip biraz kendimizi deşarja ulaştırırsak diye elbette ki güzel duygularla bu planlarını hayata geçirmeye başladılar. Havalar da iyi maşallah. Dolayısıyla şu an arkadaş, eş, dost ortamında yine de kraldan vazgeçmeden sohbetlerini bizlere ortak eden dostlarımıza selamlarımızı gönderelim. Yine de 21'e kadar dediğim gibi kalan tüm vaktimizi sizlerden gelen tüm isteklerle yine beklentilerin karşılık bulduğu bir birlikteliğe sığdırmaya gayret edeceğiz. Efendim devam ediyoruz. Bu arada Edirne'den sevgili Cafer, çok teşekkür ediyorum canım benim. Öyle güzel sözler söylemişsin, öyle güzel şeyler yazmışsın, duygulandırdın beni, Allah razı olsun. Bir insanın sahip olabileceği elbette en büyük servet önce sağlık, sonrasında sahip olduğu, kıymet verdiği, kıymet gördüğü sevenler ailesi. Sizlerin de tabii yıllardır gösterdiği o teveccüh ve sevgi her daim benim için bir onur vesilesi. Allah razı olsun. Muvaffak olabilir, layık olabilirsem de ne mutlu bana efendim. Ben de şu şarkıyı istiyorum, şu şarkı, şu sanatçı çalar mı Melih diye soracağınıza, kardeşim hemen fikirlerinizi yazın yahu. Ne yapalım? Instagram kullanan kralcılar, mümkünse Melih'in Sevgi Çemberi Instagram hesabını takibe alıp son paylaştığım görselin hemen altına sadece şarkı ve sanatçı ismini yazması yeterli. Gerisi bende dostlar, merak etmeyin, direksiyondayım. Şöyle sırtınıza yaslanın, tadını çıkartın.

0: için. CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Hem otoyolu Hendek Kavşağı Gümüşova arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle kesimler halinde yol trafiğe kapatılıyor. Diğer platformdan iki yönlü olarak giriş geri sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikametinde 4 ile 5. kilometreler arası trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Nurdağ Gaziantep yolunun 33 ile 37. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik diğer şeritten kontrollü sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Bir varmış bir yokmuş diye başlayan masallarla büyüyen bir nesiliz biz. Şimdi artık büyüdük, baba olduk. Belki birçoğumuz dede olmaya başladı. Yarın inşallah nasip olursa bizler de olacağız. O günleri görmek nasip olursa inşallah. Ama yine unutamadığımız o çocukluk anılarımızın, yine unutamadığımız o eski diye başlayan tüm cümlelerde yaşadığımız tüm hatıralarımız bugün mutlaka her yaşıtımızla ettiğimiz sohbette mutlaka bir malzeme bizler için. Ama şunun eksikliğini hissediyorum. Keşke şöyle olsa, bizim zamanımızda şöyleydi, eskiden böyleydi gibi başladığımız cümlelerde neyin eksikliğini hissediyor isek, neyin acaba yanlış bir yola döndüğüne inanıyor isek, bunları çocuklarımıza ah ederek, vah ederek, böyle pişmanlık naralarıyla değil, bence onları hayata geçirmenin adımlarıyla, onlara öğretip örnek olmanın bence adımını atmalıyız diye düşünüyorum. Çünkü ben mesela şu an 50 yaşındayım. Ben ve ben yaşlardaki tüm arkadaşlarla konuşurken aynı şeyleri söylüyoruz ama dönüp dolaşıp sonrasında bir başka zaman yine aynı sohbetler açıldığında aynı konulara giriyoruz. Yahu arkadaş, hani bir söz var ya, herkes kendi kapısını süpürürse hiçbir yerde pislik kalmaz. Her yer tertemiz olur. O zaman biz de adımı kendimiz atacağız. Başkasından başlamayacağız. Çocukluğumuzda zevk aldığımızda, genç olup delikanlılık çağlarını yaşadığımızda, hoşumuza gidip şimdi eksikliğini görüp üzüldüğümüz ne varsa bunları bence yeniden hayata geçirmek için yaşıtlarımızla bence artık adımları atmaya başlayalım. Bu adımları hayata geçirelim. Gençlerimizi, çocuklarımızı yine o örflerimizin, adetlerimizin, geleneklerimizin güzellikleriyle tanıştıralım. Onların da onları unutulmadan hayatları boyunca çocuklarına öğrettikleri bir gelenek, bir adet olarak sürdürülebilmesine vesile olalım inşallah diye düşünüyorum. Bütün yaşıtlarıma da buradan bu mesajı iletmiş olayım bu akşam. Efendim, Alemin En Kralı Kral FM'de Melih'in Sevgi Çemberi devam ediyor. Seçtiğiniz tüm güzel şarkılarla muhabbet 21'e kadar devam edecek.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Yurt genelinde hava parçalı, az bulutlu. Marmara'da Poyraz sert ve serin esiyor. Ege'de ise karayel serinlik veriyor. Akdeniz'de de lodos nemli esiyor. Trakya, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Afyon, Karahisar, Denizli, Konya, Karaman, Çankırı, Muş çevreleri, Van ve Bitlis'in kuzeyiyle Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Tedbirli olun.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
5: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim. Lösev hayat verir.
6: Hedefe ulaştınız.
7: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.

Elbette böyle havaların ısınmasıyla birlikte, havaların genç kararmaya başlamasıyla birlikte şu dakikalarda genelde böyle biraz hareketli çalalım istiyoruz. Bazen neşe-i muhabbeti şarkılar eşliğinde keyfe dönüştürme mücadelesi ediyoruz. Kimi dostlarımız yazıyor, çok güzel olmuş, eyvallah böyle olsun. Kimi dostlar da diyor ki ya abi biraz da damara dönsen falan. İki arada bir derede kalıyorum kardeş. Ne öreyim ya, ne öreyim daha ne öreyim ya. Zaman zaman hareketli, zaman zaman derin ve damar şarkılarla muhabbeti paylaşıyoruz. O zaman ne yapalım? Yayın başında da söylediğim gibi hangi şarkıyı, hangi sanatçıyı duymak istiyorsanız, duymak ve dinlemek istediğiniz şarkı ve sanatçı isimlerini hemen Instagram'da mümkünse Melih'in Sevgi Çemberi hesabını takibe alıp son paylaştığım görselin hemen altına yazıp bana ulaştırmanız yeter.

Sevgili dostlar, alemin en kırılığı Kırıl FM'de Melih'in sevgi çemberinde artık son demleri yaşamaya başladık. Güzel bir akşamda muhabbetin yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bu arada yarın akşam yine 19'da yine birlikte olacağız ama yarın akşam izin öncesi son yayınımız var. Sonrasında bir müddet yıllık iznimin bir bölümünü kullanacağım, haberiniz olsun. Ve ne yapalım, yine yollarda olan dostlar canımsınız valla. Özellikle bu sefer de uzun yol kaptanları yazmışlar. Melih'cim, her akşam yola çıkıp gece boyu direksiyon salladığımız yollarda canımızsınız, candaşımız, yoldaşımızsınız demişler. Rabbim yolunuzu açık etsin, tekerinize taş değdirmesin inşallah. Biz de bütün uzun yol kaptanlarımıza sevgilerimizi iletiyoruz. Allah'a emanet olunuz inşallah. Sevgili dostlar, yine tabii böyle nöbet esaslı görevlerinde bizleri dinleyen dostlar, sevgili polis teşkilatımızın kıymetli mensupları, askerlerimiz var. Onlara da gerek yurt içi gerekse yurt dışında bu ülkenin bekası adına, bizlerin huzuru ve güveni adına cansiperane görevde olan askerimize ve polisimize de sevgilerimi gönderiyorum. Melih'in sevgi çemberinden kurban olurum valla. Rabbim sizlere yar ve yardımcı olsun. Güzel güzel inşallah görevlerinizde Rabbim yar ve yardımcınız olsun diyerek de selamlarımı iletmiş olayım. Az sonra ne yapacağız? Veda için, bu akşam final için bir kez daha huzurlu.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, siz eğlenmeniz lazım.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Dostlar, bizlere ayrılan sürenin bu akşam burada sonuna geldik. Benden sonra 23'e kadar mikrofon başında kıymetli dostum, sevgili nöbetçi Erdem olacak. Erdem'e kolaylık, başarı, sizlere bol muhabbetler diliyorum. Yarın akşam nasip olursa bir 10 günlük, 12 günlük izin öncesi son yayınımız olacak. Kıymetli dostlarımı yine yarın akşam 19-21 arası Kral FM'de Melih'in sevgi çemberinde bekliyor olacağım. Her şey gönlünüzce olsun, her şey kalbinizce olsun. Allah'a emanet olun. Yarın 19'da inşallah yeniden görüşmek ümidiyle. İşte yorum, işte ses, İbrahim Tatlıses. Allah'a emanet.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Hem otoyolu hem de kavşağı Gümüşova arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle kesimler halinde yol trafiğe kapatılıyor. Diğer platformdan iki yönlü olarak gidiş geliş sağlanıyor. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikametinde 4 ile 5. kilometreler arası trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Nurdağ Gaziantep yolunun 33 ile 37. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik diğer şeritten kontrollü sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Nöbetçi Erdem.

Alemin en kralı kral efendim, bendeniz Nöbetçi Erdem. Herkese sevgiler, saygılar, selamlar, hayırlı akşamlar dileklerimizi iletelim. Sevgili kardeşim, sevgili dostum Melih'e teşekkürlerimi iletiyorum. Yaşattığı ve paylaştığı güzelliklerden dolayı inşallah aynı güzellikler saat 23'e kadar Alemin en kralında benimle birlikte devam edecek. Her zaman olduğu gibi bol müzik, az muhabbet ve damar şarkıları eşliğinde güzel bir akşamı, güzel bir geceye beraberce ulaştıracağız inşallah. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Yani Cengiz abi bu şarkıyı gerçekten başka okumuş yani, onu bir kabul etmemiz lazım. Normal bir okuma değil bu. Bayağı bir damara girmiş. Ama birisi daha var, onu da anmadan geçemeyeceğim. Halil Karaduman olma ihtimali var ama tam netleştiremedim. Önce bir netliğe kavuşturmam lazım. Bu kanuncuya da bir selam lazım. Bu da ayrı bir versiyon. O da başka bir moda girmiş. Cengiz abinin okuyuşu görünce... O da demiş ki ben de bu olaya bir müdahale edeyim. Öyle bir resital yapmış ki, öyle bir versiyona girmiş ki... Bazen şarkılar karşısında öyle bir arafta kalıyorum ki... Diyorum ki bu nedir böyle ya? Böyle yorum olur mu? Böyle müzik olur mu? Böyle beste olur mu? Yani yıllardır bu şarkılarla muhatap olmama rağmen... Bazen ben bile hayret içinde kalıyorum...

bizim için çok özel bir isim, çok önemli bir isim. Ben sık sık görüşüyorum telefonda, bayramda, normal günlerde o beni arıyor, ben onu arıyorum. Bizim tarzımız için çok önemli bir isim. Ben hep söylüyorum yani Ali Tekin Türe ve ikisi olmasaydı acaba müzik nereye gidecekti? Hepimizin kalbine, gönlüne dokunan o efsane şarkılarda hep onun imzası var. 1500 falan dedi bana en son konuştuğumuzda. 50. sanat yılını kutluyor sevgili kralcılar. Adanalı biliyorsunuz ve Adana'da kutlanacak 50. sanat yılı konseri olacak 13 Haziran Cumartesi günü. Evet, bu Cumartesi günü saat 20'de Ferdi Tayfur Sanat Merkezi Müzesi'nde. Evet, Ahmet Selçuk İlkan Adana'da Sarıçam Belediyesi'nin katkılarıyla bu konser düzenlenecek. Ferdi Tayfur Kültür Merkezi'nde herkesi bekliyor. Özellikle Adana'daki dinleyicilerimizi hatırlatmış olalım. 13 Haziran Cumartesi saat 20'de Ferdi Tayfur Sanat ve Kültür Merkezi Müzesi'nde Ahmet Selçuk İlkan sevgili abimiz, sevgili ustamız 50. yılını kutluyor. Bir kez daha çok çok selam olsun. Sağlıklı, mutlu, güzel bir ömür diliyorum.

Benim sevgili Murat kardeşim yine seyri sefer halinde, yine Trakya bölgesinde bu sefer. Sevgili Murat kardeşime çok çok selamlarımı iletiyorum. Asker kardeşlerimizle denk gelmiş. Çok ayrıntılara girmeden onlara bir selam göndereyim. Onlar da biraz şey yaptı, tedirgin oldular. Bir şey olmaz ya, selam gönderiyoruz. Yani siz radyonun başındasınız. Askerlerimiz bizim göz bebeğimiz, canımız kardeşlerimiz. Onlara bir selam göndereyim. Sevgili Hasan'la Kerim, onlar da görevlerinin başındalar. Bütün asker kardeşlerime, yurdun farklı noktalarında görevde olan, bizim için, vatan için, ay yıldızlı bayrak için görev yapan tüm askerlerimize, tüm polislerimize, görevdeki tüm vatan evlatlarına çok çok selamlarımı ve kolaylıklar dileklerimi iletiyorum.

0: Nasıl arabeskte Kral FM bir numaraysa, Kral Pop Radyo'da kendi kategorisinde bir numara.
1: Radyomun ikinci kanalı Kral Pop diyen sevgili kralcılarımıza selam olsun.
2: Kral Pop Radyo'da pop şarkısı ihtiyaçlarınızı giderebilirsiniz. Kral
3: Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
4: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
3: Siz kralcıların sayesinde Kral Pop Radyo, Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ediyor.
4: Pop müzikte tercihini Kral FM'in kardeş radyosu Kral Pop Radyo'dan yana yapan tüm kralcılara teşekkürler.

Her şeyin bir bedeli var ve güzelliğinin de bir bedeli var. Bir gün gelir sen de bu güzelliğin bedeli olur mu ya? Güzellik yüzünden bedel ödenir mi? Demek ki bu galiba Aysel Gürel şarkısı. O da öyle sözler yazıyor ki üzüm buğusu gibi diyor ya. Böyle bir ifade olur mu? Üzüm buğusu gibi bir ifade. Hani üzümde böyle dolaba girdiği zaman özellikle siyah üzümde o çok olur. Bu nasıl bir ifade tarzı ya? Bazen şairleri anlamakta, onların ifade tarzını, üslubunu anlamakta gerçekten çok zorlanıyorum. Hayret içinde kalıyorum. Yani bu sözleri nasıl yazdıkları, nasıl bir zihin dünyası, nasıl bir hayal gücü bu cümleleri onlara yazdırtıyor. Gerçekten hayret ediyorum.

0: bilgi geldi. İsmail Ataşehir'den, İsmail kardeşim, o şarkıyı Müjde Ara yazmış. Aysel Gürel, Müjde Ara'nın annesi biliyorsunuz. Müjde Ara'yla ilgili fazla bir yorum yapmaya da gerek yok zaten. Zaten üzüm buğusu gibisin, güzelliğinin bedeli var tabiri Müjde Ara anca yazılabilirdi. Ama onu da anca Aysel Gürel yazardı. Başka kimse de yazamazdı. İsmail kardeşim, teşekkür ediyorum bu güzel bilgi. Benim de repertuarıma eklemiş oldun. Bundan sonra Firuze'yi çalarken bu şarkının Müjde Ara atfedildiğini ben de ifade ederim. Sağ ol, var ol İsmail kardeşim bu güzel bilgi için.
1: Nöbetçi Erdem.

Yüzüne baktığımda soğuk bir kış gününün ürpertisini yaşıyorum. Bakışlarında ise kendimi bir çöl sıcağındaymış gibi hissediyorum ve eriyorum. Bilemiyorum bu nasıl bir çelişki, nasıl bir ilişki. Fakat her şeye rağmen seni çok ama çok seviyorum.

0: Evet, yavaş yavaş şeridimize doğru geçelim. Üstün baba söylesin, kralcılar dinlesin. Emniyet kemerleri takılsın, sol şerit açılsın. Sol şeritte bekleme yapan araçlar, devam edelim arkadaşlar. Bekleme yapmayalım, açalım şeridimizi. Çünkü alemin kralları, alemin efsaneleri geliyor. Babalar listeli başlıyor. Dilovası, İzmit, Adapazarı, 4 yol, Bilecik, Bozüyük, Afyon, Dinar, Sandıklı istikametimiz. Her zaman olduğu gibi Müslüm Baba'yı ve Ferdi Baba'yı, iki kralı, iki efsaneyi rahmetle analım. Mekanları cennet olsun. Ve sloganımızı da unutmayalım. Krala selam, damara devam.
1: Hep damar, hep damar, damar. Full damar.

yaratılmış ne varsa, unutma ki hepsinin bir sahibi var evlat. Kul kaderini yaşar, bahtında ne çıkarsa, düşmez kalkmaz bir Allah. Unutma sakın evlat, sev bütün insanları, say bütün insanları.

0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kadirhan, İlaç Gibi Radyo.

Seyir halinde bizleri dinlemekte. Selam gönderelim hem Yusuf'a hem seyir halinde olan tüm kralcılarımıza. Yine Meryem'den gelen bir mesajımız var. O da Tekirdağ'dan bizleri dinlemekte. Tüm sevdiklerim için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Onur'dan gelen bir mesajımız var. Selam gönderen kralcılarımızdan. Bizden de onlara selam olsun. İyi geceler Kadirhan. Ceyhun ben İzmir'den. Eşim Esra'ya bir şarkı istiyorum. Onu çok seviyorum diye not düşmüş. Yine Bursa'dan Erkan'dan gelen bir mesajımız var. O da şu anda gece mesaisinde çalıştığını belirtiyor. Hem ona hem çalışan tüm kralcılarımıza kolaylıklar dileyelim. Yine mesaide olan kralcılarımızdan bir mesajla devam edelim. Merhaba Kadirhan. Kayseri'den Hatice Önal ben. Şu anda mesaide çalışan oğlum Mehmet Sefa'yı sıradaki şarkıya armağan edersen mutlu olurum diyor kralcımızın. Sevgili oğlu şu anda mesaide bizleri dinlemekte. Selam olsun. Kadirhan Karaman'dan Semra Ardıç ben. Ermenek'te bulunan kardeşim Ebru'ya aracılığınızla selam olsun diyor. Evet, son bir mesaj İrem'den özellikle Aytekin'e gelsin diyor. Onu çok sevdiğimi söylersem mutlu olurum demiş. Mesajlar yoğunlukta 02'ye kadar en güzel şarkılarımızın eşliğinde. Mesajlarımızı değerlendirmeye devam edeceğiz. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp'ta hem sesli mesajlarınızı hem de yazılı mesajlarınızı bekliyoruz.

0: İyi geceler Kadirhan demiş. Biz de Fethiye'den sizleri dinlemekteyiz. Ayşe ablam ben. Bizim için de bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin diyor. Ayşe ablamıza da selam olsun. Sıradaki şarkımızı ona da armağan edeceğiz. Hatay Arsus'tan sitede bizleri dinlediğini belirtiyor Alican. Özellikle Müslüm Gürses'ten bir şarkı armağan edersen sevinirim. Çok sevdiğim Burcu'ya armağan ediyorum diyor. Hayırlı geceler Kadirhan Erzurum'dan Tolga. Çok sevdiğim eşim ve tüm sevdiklerime sıradaki şarkı armağan edersen sevinirim demiş. Çorlu'dan Cesur'dan gelen bir mesajımız var. Tekirdağ Karaca Kılavuz'dan Necmettin Meriç. O da Müslüm Gürses'ten bir şarkı istiyor. Özellikle Dinçer, Turgut, Ömer, Şevket ve Hüseyin'e gelsin demiş. Sözümüz olsun bu arada birazdan Müslüm Gürses'ten de güzel bir şarkımız olacak. Bodrum Mumcular'da Doğmuş Durağında seni dinliyorum diyor Hakan Öztunalı. Özellikle tüm şoför arkadaşlara gelsin demiş. Ankara'dan Ramazan abim Emre ile seni dinliyoruz. Mertcan'a ve Semih'e selamlar olsun diyor. Samsun'dan gelen bir mesajımız var. Sevgili kralcımız isim belirtmemiş. Narin şu anda seni dinleyen Dilan'a, Havva'ya, Zeynep'e, Ayşegül, Saadet, Sultan'a aracılığınızla selam gönderiyorum diyor. İletmiş olalım. Evet, mesajlarımız oldukça yoğunlukta, gece de uzun. Hem sesli mesajlarımızı hem yazılı mesajlarımızı 02'ye kadar güzel şarkılarımızı eşliğinde değerlendirmeye devam edeceğiz. Radyolarını henüz açan kralcılarımız için de bir kez daha WhatsApp hattımızı hatırlatalım. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı.
1: İlaç gibi radyo.

boy salmayacak. Yeşerttim toprakları, sevdalar çoğalacak. Ve şafaklarda açacağım yüreğimi sana. Kirlenmiş gecelerden uzak olsun diye. Ve şafaklar

Tekirdağ'dan sevgili Metin'den gelen bir mesajımız var. Metin de şu anda seni dinleyen tüm şoför arkadaşlara gelsin diyor. Ankara'dan Ramazan benim için de bir şarkı Kaderan abi demiş. Samsun'dan selam göndermiş sevgili Onur. Bizden de ona selam olsun. Bursa Karaca Bey'den Ferdi sıradaki şarkıyı özellikle Osman abim için çalarsan mutlu olurum diyor. Yine İzmit'ten Sultan'dan gelen bir mesajımız var. Kadirhan diyor şu anda sahildeyim. Sadece bana gelsin demiş sıradaki şarkı için. Devam edelim mesajlarımızla. Kadirhan abi diyor Kayseri'den Mehmet Sefa'yı şu anda mesaide seni dinliyorum demiş. Özge İstanbul'dan Ferda, Simge, Zeynep, Damla, Dilan, Sultan, Saadet, Serpil ve Ayşegül de şu anda bizleri dinlemekteler. Onlara da selamlarımızı iletelim. Avusturya'dan Salzburg'dan gelen bir mesajımız var Mecnun'dan. İyi ki varsınız diyor. Şu anda sizleri dinliyorum demiş. Hem ona hem gurbette olan tüm kralcılarımıza selam gönderelim. Her gece seninle beraberiz diyor. Ordu Çatalpınar'dan Fatih Tikenci'ye de sıradaki şarkı armağan ediyoruz. İstanbul Kartal'dan gece nöbetçisi Mesut. Gaziantep'ten sevgili Fahrettin'den gelen bir mesajımız var. Malatya'dan Hüsnü, Kamuran Akkor'dan bir şarkı istiyor sözümüz olsun. Almanya Hamburg'dan Tevfik. Yine gece vardiyasında beraberiz. Aracılığınızla Gaziantep'e selam olsun demiş. İstanbul Mahmut Bey'den güvenlik görevlisi Emrullah. Evde balkonda kulağım sende diyor. Aileme ve kendime gelsin demiş. Bodrum'dan Bedri'den gelen bir mesajımız var. Unutamadığıma gelsin sıradaki şarkı diyor.

Ben Trabzon'dan seni dinlemekteyiz. Özellikle yeğenim Görkem'e sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum diyor. İzmit'ten Seyfi Asiye ile beraber bizleri dinlemekte. Kadirhan abi Müslüm Gürses'ten bir şarkı istiyorum diyor. Basri Özkan Tekirdağ'dan göndermiş olduğu mesajda. Yine Bursa'dan Mehmet'ten gelen bir mesaj. İyi yayınlar Kadirhan, her ne kadar mesafeli olsa da çok sevdiğim Gül'e sıradaki şarkı diyor. İzmir Tire'den Hasan, terasta çayın yanında sizi dinlemeyi çok seviyorum demiş. Özellikle eşim için bir şarkı diyor. Selam gönderelim. Eren İstanbul Sefaköy'den Bekir abiye ve tüm sevdiklerime gelsin demiş. Onlar da çalışırken bizleri dinleyen kralcılarımızdan kolaylıklar dileyelim. Yine Serdar Karabay tüm dostlarına armağan ediyor. Devam edelim. Almanya'dan Kamuran Çaldıran, eşim Faruk Çaldıran içinde bir şarkı diyor. Oldukça yoğun mesajlarımız. Zeynep şu anda seni dinliyorum demiş İstanbul'dan. İskenderun'da belediyede görev yapan güvenlik görevlisi arkadaşlarımla sizleri dinliyoruz diyor Ali. Hem onlara hem mesaide olan kralcılarımıza kolaylıklar dileyelim. İzmir Karşıyaka'dan gelen bir mesajımız var sevgili Erdoğan. Özellikle Haydar'a ve ailesine armağan ediyorum diyor. Devam edelim mesajlarımıza. Kaman'dan Yücel Sivas'taki oğlu Ahmet'e sıradaki şarkıyı armağan ediyor. Kırklar elinden Berkay'dan gelen bir mesajımız var. Kadirhan abi benim için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş. Hayırlı yayınlar Uşak'tan Mahmut, özellikle eşim her şeyin fundama sıradaki şarkı diyor. Evet, son bir mesajımız daha paylaşalım. Gebze'den sevgili Hüseyin göndermiş, o da eşi Gamze ile beraber seni dinliyoruz demiş. Onu çok sevdiğimi söylersem mutlu olurum Kadirhan abi diyor. Söylemiş olalım, mutlulukları da daim olur inşallah. Güzel bir şarkımız var, onlara da armağanımız olsun.

0: Evet, ikinci saatimize de geçiş yaptık. Bu arada radyolarını henüz açan kralcılarımıza bir kez daha güzel ve keyifli bir gece diliyoruz. Abi hayırlı geceler. Van'dan Nihat ben. Tüm şarkılar tek sevdiğim, en sevdiğim Hilal'ime gelsin demiş. Mersin Erdemli'den Kadirhan abi, Müslüm Gürses'ten bir şarkı armağan edersen mutlu olurum. Uzman çavuşumuz Mehmet Can'a, Uğur'a, Fahriye, Hasan Can'a ve Fahriye gelsin demiş sevgili kralcımız. İsim belirtmemiş. Ricamız olsun kralcılarımızdan, mesaj gönderirken isminizi, bulunduğunuz şehri ve ülkeyi yazmayı unutmuyorsunuz. İstanbul'dan Leyla'ya selam gönderelim. Selamla beraber acil şifalar diliyoruz. Kadirhan Zonguldak'tan eşimle birlikte seni dinliyoruz demiş. İkimize de bir şarkı lütfen diyor Zeliha Günaydın. Zeliha ve eşine de armağan edeceğiz sıradaki şarkımızı. Yine Dilek Başkök'ten gelen bir mesaj. İyi geceler Kadirhan, Ordu'dan uzun zamandır seni dinliyorum demiş. Sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerime, yeğenim Nisa'ya ve Kral FM çalışanlarına armağan ediyorum. Cengiz Kurtoğlu'ndan bir şarkı istiyor, sözümüz olsun. Evet, şöyle birkaç mesajı daha değerlendirelim. İyi geceler diyor Kütahya Tavşanlı'dan. Göbel Köyü'nden sizleri dinliyoruz demiş. Ahmet İbrahim, Mustafa, Mert, Alaaddin, Cemal ve Fedaiye. Sıradaki şarkımızı armağan edeceğiz. Kadirhan abi, ismim Mehmet, Samsun'dan yazıyorum. Programını keyifle dinliyorum diyor. Sevgili Mehmet de Müslüm Gürses'ten bir şarkı istemiş. Söz verelim. Az evvel Müslüm Gürses'ten güzel bir şarkıyı paylaşmıştık. Sanırım henüz açmışlar radyolarını. İlerleyen dakikalarda yine güzel Müslüm Gürses şarkılarını kralcılarımızla paylaşacağız. Almanya'dan Merve, canım babam ve anneme gelsin şarkınız demiş. Yine gelen mesajlarımızdan Kayseri'den Sevilay, sıradaki şarkıyı eşim Hakkı Yiğit'e armağan ediyorum. Şu anda yolda, tır şoförü kendisi diyor. Hem kaptanımıza hem yolda olan tüm kralcılarımıza selam gönderelim. Ankara Dikmen'den İsmail'den bir mesajımız var. İyi geceler Kadirhan, İstanbul'dan yazıyorum sana diyor. Severek dinliyoruz demiş Emin Uzun, eksik olmasın. Son bir mesajımızı da daha değerlendirelim. Sevgili kralcımız Almanya'dan Gece Vadiyası'nda sizleri dinliyoruz diyor. Almanya Elze'den selamlar, ben Mehmet ve Hüseyin, tüm kralcılara gönderiyoruz diyor. Mehmet'e ve çalışan tüm kralcılarımıza, gece mesaisinde bizi dinleyen kralcılarımıza kolaylıklar dileyelim. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Bu arada birazdan sesli mesajlarımızı da değerlendireceğiz. Sesli mesaj göndermek için yine WhatsApp hattımız aracılığıyla sesli mesajlarınızı bizlere ulaştırabilirsiniz. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı.
1: Kadirhan İlaç.

0: Kadir Han'ın yayınlar Bursa'dan Türkan şu anda gece vardiyasında çalışmaktayız. Tüm çalışanlara gelsin diyor. Bugün doğum günüm aynı zamanda demiş. Hem Türkan'ın hem de bugün doğum günü olan tüm kralcılarımızın doğum günlerini kutlayalım. Yeni yaşlar onlara güzellikler, mutluluklar getirsin. Tabii sağlıkla beraber. Aynı zamanda Atilla abimize de selam olsun. O da şu anda bizleri Almanya'da Frankfurt'ta dinlemekte. Diğer taraftan da seyir halinde olduğunu belirtiyor. Hayırlı, huzurlu, sağlıklı, mutlu geceler. Bursa'dan, Özlüce'den Yaşar ben. Tüm güzel dostlarıma, bir de tüm sevdiklerime gelsin sıradaki şarkı diyor. Özge İstanbul'dan selam göndermiş. Havva teyzemle şu anda seni dinliyoruz demiş. Aysel Adana'dan selamlarını ileten kralcılarımızdan. Özellikle babam için diyor. Krala selam olsun demiş. Söke'den Elif, Fethiye'den Zafer. Sıradaki şarkıyı gece mesaisinde olanlara armağan ediyorum diyor. Siirt'ten gelen bir mesajımız var. İyi yayınlar Kadir Han diyor Emine. Sizleri her gece severek dinliyorum. Derih ile dinliyoruz. Bize de bir şarkı lütfen diyor. Yine gelen mesajlarımızdan Abdullah abimizden bir mesajımız var. O da İzmir Bergama'dan yayını takip eden kralcılarımızdan. Hayırlı geceler Kadir Han. Zevkle sizleri dinliyorum diyor. Eksik olmasın. Hatice şu anda bizleri eşiyle beraber dinlediğini belirtiyor İstanbul'dan. Ertuğrul, Eren, Semih, Batuhan ve Halil'e gelsin demiş. Kadir Han selamlar Ayancık'tan. Doğanlı köyünden Erdoğan Karaz'dan ben. Öncelikle Almanya'da yaşayan Yaşar Şeker'e, Baldız'ın Feride'ye ve tüm sevdiklerime Cengiz Kurtoğlu'ndan bir şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş. Söz verelim. Karabük'ten Fatih Karabey şu anda Safranbolu'dan bizleri takip etmekte. Yine Gaziantep'ten Hatice, ablam Ebru ile seni dinliyoruz diyor. İbrahim Tatses için de söz verelim. Ankara Keçiören'den Zeynep'e selam olsun. Sivas'tan Mehmetcan seni dinliyorum diyor. Evet, oldukça yoğunlukta mesajlarımız. Gece de uzun. Gece boyunca en güzel şarkılarımız eşliğinde mesajlarımızı değerlendirmeye devam edeceğiz. Bu arada radyolarını henüz açan kralcılarımıza WhatsApp hattımızı da hatırlatalım. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı.
1: Kadir Han

Reşat ve Ceyhun olarak bütün Çanakkale'ye selamlarımızı iletiyoruz demiş. Bizden de onlara selam olsun. Sıradaki şarkımızı sevgili Ceyhun ve arkadaşına da armağan edeceğiz ama öncesinde gelen mesajlarımız var. Uzun yol kaptanıyım, Berlin'e yük indirdim. Frankfurt'tan yük alıp kısmetse istikamet Türkiye'ye bitmiyor yollar abi demiş. Tüm kaptanlara, uzun yol kaptanlarına da sıradaki şarkıyı armağan etmiş sevgili kralcımıza selam olsun. Keşke adını da belirtmiş olsaydı kaptanımız. Hem ona hem yolda olan tüm kralcılarımıza bir kez daha hayırlı yolculuklar dileyelim. Evet, Kadir Candan'dan gelen bir mesaj, Çanakkale'den bizleri dinlemekte. İstanbul'dan Gazi Osman Paşa'dan Recep. Frankfurt'tan Ömer'den gelen bir mesajımız var. Yusuf yine Kanada'da bizleri seyir halinde dinleyen kralcılarımızdan. Hem Yusuf'a hem seyir halinde olan tüm kralcılarımıza bir kez daha kolaylıklar dileyelim. Bu arada Instagram üzerinden de mesajlarımız oldukça yoğun. Instagram hesabım bir Kadirhan. Rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz. İyi geceler Kadirhan. Ben Hanife. Şu an arkadaşım Ferda ile seni dinliyoruz. Çalacağın şarkı bizlerin olsun demiş. Evet. Evet, devam edelim mesajlarla. Abi iyi geceler, Muğla Fethiye'den İsa ve Ergün kardeşler olarak seni dinliyoruz demişler. Selam gönderelim hem İsa'ya hem Ergün'e de, sıradaki şarkımız armağanımız olsun.

Evet, İstanbul'dan sevgili Engin'den gelen bir mesajımız var. Kadirhan abi, seni dinliyorum diyor. Kadirhan, yoğunsun ama bize de bir selam gönderirsen mutlu olursun, oluruz demiş Osman. İstanbul'dan selam olsun Osman'a da. Sıradaki şarkımızı ona da armağan edeceğiz. İrem Ünal'ın doğum gününü kutlamış Sena. Bir kez daha biz de kutlayalım o zaman. Hem İrem'in hem bugün doğum günü olan tüm kralcılarımızın doğum günleri kutlu olsun. Yeni yaşlar onlara güzellikler getirsin. Mihriban, canımdan çok sevdiğim eşim Tamer Kıran'a onu çok sevdiğimi söylersem mutlu olurum diyor. Söylemiş olalım. Kadirhan, Necla, ben, oğlum Muhammed Yusuf Çay'a ve arkadaşlarına gelsin diyor. Konya'dan Tuncay Kartepe, Almanya'daki sevdiğime ve gece mesaisinde olan herkese armağan ediyorum demiş. Bu arada sevgili kardeşim Halil, taksici Halil şu anda Almanya Münih'te bizleri dinlemekte, havaalanında. O da arkadaşlarıyla beraber bizleri dinlemekte. Selam gönderelim Trabzonlu Halil'e. Tüm taksici kralcılarımıza da hayırlı işler, bol kazançlar dileyelim. Allah iyi insanlarla karşılaştırsın. Gece çalışan taksici kralcılarımıza da bir kez daha kolaylıklar dileyelim. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Öncesinde devam edelim. Oldukça yoğun bir mesaj trafiğimiz var. Bursa'dan Karacabey'den Özcan, çalışırken seni dinliyorum diyor. Serdar, Trabzon'dan mesaj gönderen kralcılarımızdan. Kayseri'den Yeter'den gelen bir mesajımız var. Her gece seninleyim diyor. Yayın süper. Beni benden alıyor şarkılar. İyi ki varsın demiş. İyi ki sizler de varsınız. Bursa'dan Burcu, şu anda kızı Rüya, eşi Levent'le beraber bizleri dinlemekte. Ankara'dan Aynur'dan gelen bir mesajımız var. Eşim Emrah ve oğlum Alp için diyor. Kadirhan, şu anda kızımla sizi dinlemekteyiz. Adana'dan selam gönderiyoruz diyor Kamile Yılmaz. Bizden de onlara selam olsun. Uşak'tan Mehtap, Emrah'tan bir şarkı istemiş. Söz verelim. Sakarya'dan nöbette seni dinliyorum diye gelen bir mesaj Enes'ten. İstanbul'dan Zerin, şu anda seni dinliyorum. Özellikle Elif ve Berin'e gelsin diyor. Evet, oldukça yoğun dediğim gibi mesajlar. Birazdan mesajlarımızı değerlendirmeye devam edeceğiz. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı.

Kardeşim eskiden mesai arkadaşımızdı. Şu anda Ümraniye Araştırma Hastanesi'nde çalışmakta kendisi. Kenan, Kenan da şu anda eşini havaalanından almak için İstanbul Sabiha Gökçen'e doğru seyir halinde. Selam gönderelim sevgili kardeşimize. Sıradaki şarkımızı ona da armağan etmiş olalım. Hem ona hem eşine de armağan edeceğiz sıradaki şarkımızı. Bu arada onun gibi yolda olan tüm kralcılarımıza da hayırlı yolculuklar diliyoruz. Aman dikkatli olsunlar, hız yapmadan emniyet kemerleri takılı olarak. İnşallah gidecekleri yerlere trafik kurallarına uyarak ulaşmalarını temenni ediyoruz. Bir kez daha şu anda yolda seyir halindeyken bizleri dinleyen tüm kralcılarımıza da selam gönderelim. Oldukça yoğun dediğim gibi mesajlar. Instagram üzerinden de gelen mesajlarımız da var. Hemen Instagram üzerinden gelen mesajlarımızın da şöyle birkaçını paylaşalım. Yeşim'den gelen bir mesajımız var. İstanbul'dan eşiyle beraber bizleri dinlemekte. Tüm sevdiklerim için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Kadirhan seni dinliyorum demiş. İstanbul'dan Onur. İzmit'ten selamlar Kadirhan. Kadriye eşim Erdal'la seni dinliyoruz diyor. Yine Almanya'dan gelen bir mesajımız var Hüseyin ve Mehmet'ten. Onlar da mesaide. Antalya'dan Ahmet. Şarkılar çok güzel. Her zaman olduğu gibi. Bazı şarkılar o kadar etkili ki insanın söylemek isteyip de söylemediğini anlatmak isteyen şarkıları da senin programında, sizlerin programında dinliyoruz demişler. Hatice, eşim Hatice'ye, oğlum Metin'e ve Eymen'e gelsin, onları çok seviyorum diyor. Mutlulukları daim olur inşallah. Tahran'dan sevgili kralcımız Mobin bizleri mesaj göndermekte. İran'dan Türkiye'deki tüm kardeşlerime selam. Türkiye milli takımına başarılar diliyor. İran'da bir süre internet kesintisi vardı diyor. Bu yüzden sizi dinleyemedim. Çok özlemişim demiş. Mümkünse sevgili hanene sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum diyor. Mobin'e, Tahran'a, İran'a da selam gönderelim. Güzel temenniler için amirli futbol takımımıza teşekkür ediyoruz. Devam edeceğiz mesajlarımızla.

Irmak ve Eylül'e de selamlarımızı iletelim. Eylül de bir video göndermiş. Kadinan abi, çok sevdiğim Kadir, inşallah seni dinliyordur şu anda. Aramız şu aralar biraz limoni. Eğer bu mesajı duyurursan, bizleri mutlu edersin, aynı zamanda barıştırırsın demiş. İnşallah sevgili Kadir de Eylül'ün bu mesajına kulak veriyordur. Selam gönderelim. Yakın zamanda da barışmalarını temenni ediyoruz. Şimdi bazen ilişkilerde, diyaloglarda, dostluklarda hatalar olabilir. İnsanız ama önemli olan erdem hatasını kabul etmek ve özür dilemek. Sanırım sevgili Eylül de hatasını kabul etmiş, sevdiğine aracılığımızla özür diliyor. İnşallah özrü de kabul olur. Barışmalarını temenni ediyoruz. Kadinan abim Çanakkale'den, Biga'dan uzun yol şoförü Samet. Bu gece Kayseri'den Çanakkale istikametine gidiyorum. Yolda olan tüm meslektaşlarıma hayırlı yolculuklar diliyorum demiş sevgili kralcımız. Adana'dan Mehmet Tekin'den gelen bir mesajımız var. Özellikle gece mesaisinde olanlara gelsin diyor. Burak Barut İstanbul'dan, Bursa Yenişehir'de şu anda seni dinlemekte olan Havva Demir'e armağan edersen mutlu olurum demiş. Refika Ankara Çankaya'dan bizlere mesaj göndermiş. Şu anda hasta olan 45 yıllık hayat arkadaşım kanserle tedavi görmekte demiş. Ona da bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Hem Refika ablamızın eşine hem de hasta olan tüm kralcılarımıza Allah'tan şifa diliyoruz. Acil şifalar dileyelim. İnşallah yakın zamanda sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Nerede bir hasta kralcımız, yakını bizi dinliyorsa temennilerimiz o yönde. Dualarımız da tabii. İzmit'ten seni dinliyorum demiş Onur. Yine Antalya'dan Ahmet şarkılar çok güzel diyor, eksik olmasın. Gaziantep'ten Gökhan iş arkadaşlarıma gelsin demiş. Zilan'dan, Isparta'dan gelen bir mesajımız var. Kadinan abi, İstanbul Pendik'ten Selim ben. Almanya'da yaşayan çocuklarım Tuana, Talha, Ali ve Zümra'ya diyor. İstanbul Ümraniye'den Melek, el işi yaparak seni dinliyorum demiş. Canımdan çok sevdiğim kızım Zeynep Nur'a hediye ediyorum diyor şarkıyı. Dilek Sakarya Geyve'den eşime Ergün'e gelsin demiş. Nazif, iyi yayınlar Kadirhan, Ankara Sincan'dan diyor. Hayırlı yayınlar Kadirhan abi demiş. Giresun Doğan Kentli Şükrü Öztürk. Tüm sevdiklerim için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Tekirdağ Malkara'dan, Kerim Tuna'dan gelen bir mesaj. Denizli Tavas'tan, Kızılca Bölük'ten. Şu anda seni bir firmada çalışırken dinliyoruz demiş Fatma Kasap. Hem ona hem çalışan kralcılarımıza da kolaylıklar dileyelim.

Sizler gece dinliyorum. Tüm gönlü güzel insanlara gelsin. Özellikle otomotiv sektöründe şu anda çalışan kralcılara armağan etmiş sevgili kralcımız Muhammed'e de selamlarımızı iletelim. Sıradaki şarkımızı ona da armağan edeceğiz. Bu arada kolaylıklar dileyelim. Kadirhan diyor, Tekirdağ Malkara'dan seni dinlemekteyim demiş Elif. Evet, selamlar, kolay gelsin, hayırlı yayınlar Kıbrıs'tan. Sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerime ve sevenlerime armağan edersen mutlu olurum demiş Gürkan. Bu arada Instagram hesabım üzerinden de mesajlarımız oldukça yoğun. Az evvel yazan kralcılarımız vardı, sözümüz vardı. Hemen Instagram üzerinden gelen mesajlarımızın da şöyle bir kaçını paylaşalım. Sevgili Nazmiye Güngör Avcı'dan gelen bir mesajımız var. Tüm sevdiklerim için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum Kadirhan demiş. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. İyi geceler Kadirhan, Almanya'dan kucak dolusu selamlar, seni severek dinliyorum diyor. Sıradaki şarkıyı Ankara'da yaşayan akrabalarıma armağan edersen mutlu olurum. Almanya'dan seni dinliyorum ben Nevin Akın. Biz doğma büyüme buralıyız ama kalbimiz Türkiye için çarpıyor her zaman demiş. Türkiye'mizi çok seviyoruz, içimizdeki gurbet hasretini çekemeyen bilemez diyor. Dört gözle yaz tatillerini bekliyoruz, Kral FM'i de çok seviyoruz demiş. Nevin Akın'a aynı zamanda şu anda gurbette bizi dinleyen tüm kralcılarımıza da selamlarımızı iletelim. Sıradaki şarkımızı ona da armağan edeceğiz. Efe, Mersin Aydıncık'tan bizi dinleyen kralcılarımızdan. Ankara'dan Göksel'den gelen bir mesajımız var. Tüm sevdiklerim için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum Kadirhan demiş. Son bir mesajı daha değerlendirelim. Kayseri Develi'den kucak dolu sevgiler Kadirhan abi. Develi'ye de selam gönderirsen bizleri mutlu edersin. Özellikle Hasan Eseroğlu'na, İskender Kanarya ve Mustafa Özkara'ya Orhan Gencebay'dan bir şarkı istemiş sevgili Hasan Eseroğlu. Sözümüz olsun, birazdan Orhan Gencebay'dan da güzel bir şarkımız var.

0: Sevdacımız mesaj göndermiş. Uğurcan Mataracı şu anda İstanbul'dan bizi dinlemekte, takip etmekte. Özellikle diyor Kerem Can için bir şarkı armağan edersen mutlu olurum Kadirhan abi demiş. Diyarbakır'dan Sibel'den gelen bir mesajımız var. Ankara'dan Tuğba şu anda seni dinliyorum demiş. Amerika'da sizleri dinliyoruz. Kolay gelsin. Özellikle ustabaşımız Tevrat'a da bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diye gelen bir mesaj. Sevgili Mustafa Yeşil, bu arada unutulmayan şarkılara başladık. Unutulmayan şarkılarımızla geçmişe doğru güzel bir yolculuk yapacağız. Öncesinde mesajlarımıza devam edelim. Kadirhan kolay gelsin diyor Almanya'dan Yaşar. Adapazarı'ndan Fatma'dan gelen bir mesajımız var. Eşime ve çocuklarıma gelsin sıradaki şarkı diyor. Didim'den Nazmiye, şu anda kahve içiyorum. Bana eşlik ediyorsun, şarkıların muhteşem. Bir şarkı da bana gönderirsen bizleri mutlu edersin demiş. Selam olsun sevgili kralcımıza da. Hayırlı yayınlar. Tekirdağ Saray. Adil. Meyti Antalya'dan bizi dinleyen kralcılarımızdan. Almanya'dan selam göndermiş Gamze. Severek sizleri takip ediyoruz demiş. Kadirhan abi Ordu'dan seni dinliyorum. Özellikle tüm sevdiklerime ve sevenlerime sıradaki şarkı armağan edersen sevinirim diyor. Çalışanlara gelsin demiş. Ünye'den sevgili Cemalettin Usta'ya sıradaki şarkı armağan ediyorum diyor. Aykut Gördü. Devam edelim. İstanbul Koca Mustafa Paşa'dan Ömer, eşim Hayriye, kızım Hatice, oğlum Nahsen ve Bilbağ'a ailesine de bir selam gönderirsen seviniriz Kadirhan demişler. Selam olsun. Son bir mesaj Mersin Silifke'den Tekin, şu anda bizleri bir restoranda dinlemekteler. Orkan Tekin'le beraber onlara da selam gönderelim. Sıradaki şarkımız onlara da armağanımız olsun.
1: Kadirhan İlaç Gibi Radyo.

0: Beraberliğimizin de yavaş yavaş sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Sakarya'dan Bayram şu anda seni dinleyen tüm sevdiklerime gelsin diyor. Almanya Hanover'den selamlar, hayırlı geceler Kadirhan. Sizi tramvay kullanırken dinliyorum. Çok güzel şarkılar paylaşıyorsunuz. Elinize, emeğinize, yüreğinize sağlık. Şu anda seni dinleyen tüm sevdiklerime ve sevenlerime gelsin demiş. Esat Aşıkoğlu'ndan gelen bir mesaj. Hem ona hem çalışan kralcılarımıza selam olsun. Yine Almanya'dan Ersin, Kadirhan seni şu anda iş yerinde arkadaşlarla dinliyoruz. Şu anda Kuşadası'nda tatil yapan eşim Nuray, kardeşim Sinem ve kankalarım Sevim, Pınar, Fatma, Zeynep'e gelsin sıradaki şarkı demiş. İzmir Bergama'dan Sanem, yine şu anda seni dinleyen tüm sevdiklerime armağan ediyorum diyor. Sevgili Kadirhan, Bursa Yenişehir'den Birol abimle sizleri severek dinliyoruz demiş Enes. Enes'e ve Birol'a da selam gönderelim. Hayırlı geceler Bozüyük'ten Gökhan'dan gelen bir mesaj. Batuhan Köse kardeşim için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Devam edelim mesajlarımızla. Merhaba Amerika'dan selamlar, şu anda sizleri dinliyoruz diyor Mustafa. Bayram, Sinop Gelze'den mesaj gönderen kralcılarımızdan fırında çalıştığını belirtmiş. Gaziantep'ten Neslihan, bizim için de bir şarkı armağan edersen sevinirim, çok sevdiğim Ayfer'e gelsin diyor. Kadirhan abi hayırlı geceler, Nazilli'den Akif. Yine Erzurum'dan Ümit Demir'den bir mesajımız var. Yarın işe gideceğim Kadirhan, benim de mesajımı oku diyor Hatice. Hatice'ye de selam gönderelim. Özellikle Gaziantep'teki Cihat'a armağan ediyor mesajı. Daha doğrusu şarkıyı. Ordu Ünye'den tüm fırıncı arkadaşlara selam olsun. Özellikle Aykut ve Murat için diyor Muammer. Milaslı Talip Biricik eşi Adiliye sıradaki şarkıyı armağan ediyor. Kayseri'de şu anda seni dinlemekte olan ablam Zeynep Bozkaya için de bir şarkı demiş Medine. Giresun Eynesil'den Kaya, Ferdi Baba'dan bir şarkı istiyor. İstanbul Silivri'de gece vardiyasında olan kralcılarımızdan Güvenç Taşpınar, tüm çalışma arkadaşlarıma gelsin demiş. Evet, sırada güzel bir şarkımız var. Onlara ve gece çalışan tüm kralcılarımıza da şarkımız armağanımız olsun.
1: Kadirhan, İlaç Gibi Radyo.

0: Hanım'ın ilk buluşmasını doğduğu şehir Adana'da gerçekleştiriyor. Adana Sarıçam Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştireceği olan bu özel gecede milyonların hayatına dokunan eserler ve unutulmayan şarkılar aynı duygularla yeniden can bulacak. Yıllardır yaşadığı toplumun ortak duygularını, aşklarını, acılarını, özlemlerini ve ölümsüz anlarını notalara, mısralara döken Ahmet Selçuk İlkan 50. Sanat Yılı konseri 13 Haziran Cumartesi saat 20'de Ferdi Tayfur Sanat Merkezi ve Müzesi'nde bu konsere Ahmet Selçuk İlkan tüm sevenlerini Adana Sarıçam'a bekliyor. Bunu da iletmiş olalım. Özellikle Adana'da bizleri dinleyen kralcılarımızla paylaşalım. Devam edelim mesajlarımızın şöyle birkaçıyla daha. Marmaris'ten Ömer'den gelen bir mesaj. Kadirhan kardeşim Almanya Asbuk'tan, Mustafa Doğan, ben İzmir Özdere'deki dostlarıma armağan edersen mutlu olurum diyor. Yine gurbetten gelen bir mesajla devam edelim. Abim sevgiler, sıradaki şarkıyı nişanlım Dilşat Külüngü'ye armağan ediyorum diyor. Almanya'dan, Münih'ten Alparslan Zeytinoğlu. Yine Konya'dan Tuncay Kartepe, Konya'da seni dinleyen tüm gurbetçilere gelsin demiş. Hatay Erzin'den güvenlik görevlisi Hüseyin ben, şu anda benim gibi gece vardiyasında çalışmakta olan mesai arkadaşım Murat Pekmez'e ve bugün tüm gece vardiyasında çalışan emekçi arkadaşlarıma gelsin diyor. Samsun'dan Salih'e selam gönderelim, o da gece mesaisinde. Kadirhan abi sürekli seni dinliyorum demiş. İstanbul'dan Ömer eksik olmasın. Yine İstanbul'dan Gazi Osman Paşa'dan Recep. Kadirhan merhaba diyor. Gülden Karaböcek'ten bir şarkı istemiş. Az evvel paylaşmıştık. Son bir mesajı daha değerlendirelim. Mardin'den, Midyat'tan Sedat Akalan, eşi Nurşen'le beraber bizleri dinlemekte. Güzel bir şarkımız var. Onlara da armağanımız olsun. Bu arada birazdan gecenin gelen son mesajlarını değerlendireceğiz. 0532-703-92-00 radyomuzun WhatsApp hattı. Aynı zamanda bir Kadirhan. Rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz. Dediğim gibi birazdan son gecenin mesajlarını değerlendireceğiz. Öncesinde unutulmayan şarkılarımızla yol almaya devam ediyoruz.
1: Unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.
2: İlaç gibi radyo.
1: Kadirhan.

0: Hayırlı geceler Kadirhan, ben Hollanda'dan Esma, şu anda ders çalışıyorum demiş. O sırada da Kral FM dinliyorum. Öğretmen olma yolunda ilerliyorum. Seni dinlerken yalnızlık duygum azalıyor demiş. Buradan benim gibi tüm öğrencilere başarılar diliyorum demiş. Sevgili Esma'ya da başarılar dileyelim. Allah zihin açıklığı versin. Hem ona hem tüm öğrenci kralcılarımıza. Kadirhan Mulla'dan dinliyoruz. Sevgilimle seni İstanbul'daki Asel Hanım'a sıradaki şarkı diyor Onur. İstanbul Ümraniye'den Melek, canımdan çok sevdiğim eşim Ercan'a sıradaki şarkı demiş. Evet, devam edelim mesajlarımıza. Kadirhan abicim, Tekirdağ'dan Basri ben diyor. Çorlu'dan Abdullah'tan gelen bir mesaj. Merhaba Kadirhan, iyi yayınlar. İstanbul Gazi Osman Paşa'dan Duygu, gece vardiyasında çalışan eşim Yücel için bir şarkı istiyorum diyor. Adana'dan Bekir, şarkılar harika, yine seni severek dinliyorum, kolaylıklar dilemiş. Şu anda sürpriz yapacağım abi, arkadaşlarla seni dinliyoruz diyor. Mustafa Dilber'e de selam olsun. Gaziantep'ten Celal şu anda mesaide olduğunu belirtmiş ama mesai yaparken seni dinlemekteyim. Çok güzel şarkılar çalıyorsun. Geçmişe gidiyorum. Sizleri seviyorum demiş. Eksik olmasın. Gaziantep'ten Celal'e de selam olsun. Yine Gaziantep'ten gelen bir mesajımız var. Mustafa, İstanbul'daki Yaren'e sıradaki şarkıyı armağan edersen sevinirim diyor. Oldukça yoğun mesajlarımız. Şöyle Instagram üzerinden de gelen mesajlarımızla da devam edelim. Oradan da yazan kralcılarımız oldukça yoğunlukta. Hemen Instagram üzerinden gelen mesajlarımızın da şöyle birkaçını paylaşalım. Adana Pozantı'dan Selda, sizleri dinliyoruz demiş. Bir dinlenme tesisinde Harun, Burak ve Kasım'a gelsin diyor. Hem onlara hem de şu anda bizleri çalışarak dinleyen tüm kralcılarımıza kolaylıklar dileyelim. Selamlar Kadirhan. Oğluma armağan ediyorum sıradaki şarkı. İsmi Aras. Adem Kibritçi'den gelen bir mesaj. Hem Adem'e hem oğluna da sıradaki şarkımızı armağan edeceğiz. Hayırlı geceler Kadirhan abi, seni severek dinliyorum. Çiğdem Küçük İstanbul'dan bizleri takip eden kralcılarımızdan. Çiğdem'e de sıradaki şarkıyı armağan edeceğiz. İzmir'den yazıyorum Canan ben. Şu anda mesaide olan eşim Yavuz Ökmen'e Bergen'den bir şarkı diyor. Az evvel paylaşmıştık. Semih İsa Kilis'ten bizleri dinlemekte. Semih de diyor ki Kadirhan abi seni dinliyoruz. Yusuf Usta'ya da sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum demiş. Yusuf Usta'mıza da selam olsun. Yine Orçun şu anda bizleri Sakarya'dan takip eden kralcılarımızdan. Sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerime ve sevenlerime armağan edersen mutlu olurum diyor. Orçun'a da final şarkımızı armağan edelim. Evet, bu gecede geliyoruz bir beraberliğimizin daha sonuna. Mesaide olan, yollarda olan, gurbette olan kralcılarımıza selam gönderelim. Nasip olursa saat 23'te yine en güzel şarkılarımızla tekrar beraber olmak üzere. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Kadirhan, İlaç Gibi Radyo.